0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Biricik Önder, insanlığın üstadı, insanlığın lideri Hayber yolunda. Haydar-ı Kerrar Hayber yolunda. Şah-ı Merdan Hayber kalesinin kapısını kalkan yapan Hayber yolunda. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den 2 ay sonra savaş hazırlıkların yapılmasını beyan ediyordu. Şerefli arkadaşlarına hazırlıklarını yapmalarını istiyordu. Hedef Hayber'di. Medine'den 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'i hedef gösteriyordu. Arap Yarımadası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. Yedisi büyük olmak üzere birçok kale ve burçlar topluluğunun ortak ismi Hayber'di. Hayber, İbranice'de kale anlamına geliyordu. Hayber, büyük tarım alanlarına sahipti. Hurma bahçeleri ve üzüm bağları ile meşhurdu. 10.000'in üzerinde ordu çıkartabilecek kadar büyük bir nüfusa sahipti. Halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Ayrıca Araplar tarafından bilinmeyen mancılıklara da sahiplerdi. Her şeyden önemlisi son derece sağlam kaleleri vardı. Peygamber Efendimiz hedef Hayber buyuruyordu. Zira Hayber Mekke'den sonra Müslümanlara düşmanlığın merkez haline gelmişti. Medine'den kovulan Beni Nadirliler Hayber'e gelmişlerdi. Onların gelmesiyle Hayber tam anlamıyla Müslümanlar için fitne fesat yuvası haline dönüşmüştü. Hendek Savaşı'nın arkasında Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafanlıları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılara kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlıları kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih Suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bize katılmayacaksınız.
Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir buyuruluyor.

0: Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler Umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber seferi çok başkaydı. Hayber zaferle sonuçlanırsa büyük ganimetler elde edilirdi. Hayber, Arap Yarımadası'nın en zengin bölgesiydi. Haliyle ganimetlerin büyük olacağı belliydi. Bilinen bir husus vardı. Müslümanlar girdikleri savaşlardan zaferle çıkıyorlardı. Müslümanlar savaş konusunda ciddi boyutlarda tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum Umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle Umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10 bin savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10 bin ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancınıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, "Ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız, su ihtiyaçlarını karşılarız" diyerek kadınların sözcülüğünü yapıyordu. Onun bu isteğine Allah'ın bereketi üzerine olsun buyuruyor, izin veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin eşi annemiz Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye radıyallahu anha, Ümmü Eymen, Ümeyye binti Kays, Ümmü Salit orduya katılan sahabi kadınlardan bazılarıydı. Ordu hareket etmişti. O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver. İslam ordusu Amir'in söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu anh Allah sana rahmet etsin diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yerde hep bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim ile kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabb-i Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muşlu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

gitmeyin, gitmeyin yıllarım. Ne olur umutlarım, gitmeyin, gitmeyin yanımdan dostlarım. Yalnız bırakmayın beni.

0: Meryem 3.7 Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
1: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağını biri kıl.
0: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et. Beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Mughni, Ya Mughni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani, sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem,
hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar, zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

adlanır. Ben bu şehri Türkiye'nin büyük şairlerinden biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın bir misrasına cevap olarak yazmışım. O bir şiirinde diyor ki, bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Ben bu misranı bana başka cür tesir bağışladı. Yani ben böyle hesap edirim ki, şairde evvelce iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmaya vadar eden onun imanı, onun akidesi, onun gayesi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Behçet Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şek ederim doğrusu, bir şair olduğuna. Şairin yüreğinde renklerini değişir hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun? İmanını bulmamış. Çelik çelik olamaz, kırılmadan egilse. Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, gama borçludur. Şehrim, şairliğim de akideme borçludur. Şehrim, namusum benim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

أطعم القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

صلوات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.

siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem, çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi

0: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim, acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işit.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetdar, çok aziz, çok muhterem davet ediyor dinleyicileri. Efendime söyleyeyim, bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 13. Lem'a Hikmetül İstiazeden okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bizleri bir ömür boyu iman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dünyanın malayani lüzumsuz işlerinden bizleri muhafaza eylesin. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bütün latifelerimizi iman ve Kur'an hizmetine hazretmeyi nasip eylesin. Ömür dakikalarımızı sani hakiki yoluna geçmeyi nasip eylesin. Çok önemli. Hakikaten bir ömür vardır ki düşünün, 90 yıllık bir hayat, ama bu hayatta bir seccade yok, bir dua yok, bir tesbih yok. Bazen diyorlar ki 90 yıllık bir hayat, efendim yıldız kaydı diyorlar, bir yıldız kaydı. Fakat bilmiyorlar ki seccadesiz, duasız, ibadetsiz bir geçen yıldız cehennem dibine bir yıldız olur. Fakat bir ömür düşünün ki bu ömür insanların imanını kurtarmak için uğraşan bir ömür. Bir ömür düşünün ki sürekli tefekkür, sürekli teyekküz, sürekli Risale-i Nur, sürekli alem İslam'ın derdi, değil mi? Üstadımız Bedizoğan öyle diyor, yani alem İslam'ın, efendime söyleyeyim, alem İslam'a gelen darbeler en evvel kalbinde hissediyorum. Nasıl bir kalp? Nasıl bir kalp ki ehli imanın derdiyle dertlenmiş? Nasıl bir göz ki ehli imanın dertleriyle ağlamış? Nasıl bir ruh ki her an alem İslam'ın, efendime söyleyeyim, ağırlığını ruhunda hissetmiş? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük, en müşahhas örnek yani. Ömrünün her saniyesi, her dakikası, her anı ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenmiş. Efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'ın, efendime söyleyeyim, o derdiyle dertlenmiş yani, değil mi? İlahi Kelimetullah derdiyle dertlenmiş. Hayatı tebliğ ile geçmiş. Rabbim bizim ömrümüzü de ömür dakikalarımıza nurlu eylesin. Hakikaten bazen geçmişe bakıyorsunuz, elhamdülillah. Bugün böyle hafiften böyle baktık böyle, bir hocamızla, program yapan bir hocamıza dedim ki hocam, biz 200 program yapabildik mi? Ondan sonra dedi, hocam dedi, belki 200'ü geçmişiz. Dedim elhamdülillah. İnşallah Ruzi Mahşer'de bu okunan dersler, bu yapılan programlar Ruzi Mahşer'de beraat senedimizdir. Ha, öyle yani. Değil mi? Cennetin en büyük lezzetlerinden birisi de diyor, Allah için bir araya gelen insanlar cennette mintahdel enhar, o tahtlara oturup o makamları seyredecekler yani. Siz Allah için bir dava dostunuzla bir araya geldiniz. Bir Risale-i Nur sohbeti yaptınız, sohbet ettiniz, oturdunuz. Cenab-ı Hak Ruzi Mahşer'de onları tekrar bir araya getirip o manzara seyrettirecek yani. Hakikaten bu dünyada öyle manzaralar bırakmak lazım ki Ruzi Mahşer'de yüzümüz kara, boyumuz bükük olmasın. Yani adam öyle diyor yani. Mesele nedir diyor? Mesele, asıl mesele bu gök kubbede güzel bir sahada bırakmaktır yani. Değil mi? Bizim muhterem Hasan abimiz var, böyle Antep'te nur hizmetlerine koşan Hasan abimiz. Yani diyor, bu dünyaya geldiniz, yani geldiğiniz gibi gitmeyin yani. Bir iz bırakın yani. Bir iz bırakın, bir ses bırakın, bir eser bırakın, bir şey bırakın yine yani. Geldiniz, yani Allah 50-60 yıllık bir hayatı nefis ve hevanın, batın ve fercin hizmetine vermek için vermemiş yani. Değil mi yani? Geldin, yedin, içtin, çoluk çocuk, ev, iş, güç, bark, makam. Daha sonra çıktın gittin. Allah bu dünyaya bunun için vermemiş. vermiş Allah. Güneşi, ayı, yıldızı, ineği, sineği senin bu dünyadaki hep yapmak için, dünyadaki hep yaşamak için vermemiş yani. Elbette bu güneş, bu ay, bu inek, bu böcek ruzi mahşerde hesabını bizden soracak yani. Değil mi? Üstadımız öyle diyor. Emir Dağ layıkasını öyle geçiyor. Diyor deniz birindeki balıklar asi ve isyankarlardır. Hakkını isterler. Mahşer meydanı hakkını isteyecek yani. Şimdi insan diyecek ya Rabbi ben efendim daha hakkını vermediğim insanlar var. Ben hayvanatın hakkını nasıl vereceğim? Yani ben güneşin hakkını nasıl vereceğim? Çünkü senin emrine 60 sene o güneşi veren zat elbette o güneşin hakkını senden isteyecek. Onun için üstadımız öyle diyor yani. Küfürde geçen her bir dakika bir cinayet, her bir saniye bir cinayet gibi yani diyor. Değil mi? Evet, şimdi dersimiz biraz o konuya baktığı için o manada açmak istedim. Şimdi ikinci işaret. İkinci işareti okuyacağız. Önce bir sual var. Şimdi birinci işarette az çok geçen hafta okuduk ya. Yani şeytanlar kainatta niçin yaratılmış? Şeytanların yaratılmasındaki hikmetler nelerdir? Ehli iman niçin şeytana yeniliyor? Şeytanın bir gücü olmadığı halde neden ehli imanı galebe çalıyor? Bu manaları elhamdülillah geçen hafta okumaya çalıştık. Bu hafta da şeytanın ehli imana tahsilini okuyacağız inşallah. İkinci işaret, sual. Şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alalitlang ve Rahim-i Mutlang ve Rahman-ı bir Hakk'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin, dehşetli musibetin husuline nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar, çokların hatırına geliyor. El cevap, şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasid-i hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ihtica eder. Bu istidadın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ister. O mücahede, evet, o muameledeki terakki zemberin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa melekeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüzi gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adete münafidir. Çendan şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyete keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat o çekirdekli toprak altında bir muamele-i kimyeviye mazhar ise ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücahedeyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren, tenvir eden, on insanı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Evet, başa geliyoruz inşallah. Sual, şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Şimdi zahiren bakın biz birinci derste okuduk. Şerri mahz olan şeytanlar. Şeytanların yaratılmasındaki hırkat nedir? Zahiren bakınca efendim ehli imanı cehenneme götürüyor. Müslümanları efendime söyleyeyim dalalete götürüyor. Efendim insanları küfre götürüyor. Efendime söyleyeyim insanların imanlarını çalıyor. İnsanların ebedi hayatını mahvediyor. Bakın zahiren insan buna bakınca acaba şeytan ne için yaratıldı diyor. Şerri mahz. Şerri mahz yani zahiren bakınca şer için yaratılmış sanki. İnsanların imanını çaldı. İnsanları cehenneme götürdü. İnsan Müslümanların efendime söyleyeyim dalalete küfre götürdü vesaire. Acaba Cemil-i Alelittank ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bihak'ın rahmet ve cemali bu hadisi çirkinliğin dehşetli musibetin hususuna müsaade, nasıl müsaade ediyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahimiyetini, cemalini, celalini biliyoruz. Acaba bu kadar insanın cehenneme gitmesi, insanların dalalete gitmesi, küfre gitmesi Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahmiyetini nasıl? Efendim değil mi? Zahiren. Nasıl bu çirkinliğe Cenab-ı Hak müsaade eder? Cenab-ı Hak madem rahimdir, neden şeytana müsaade eder bu şeyine? Nasıl cevaz gösteriyor? Cenab-ı Hak nasıl ona müsaade ediyor? Şu meseleyi çoklar sormuş. Halen soruyorlar. Gidin üniversiteye bu meseleyi açın, ders yapın, okuyun. Bütün gençler böyle gözlerini açıp size bakar. Çünkü cevabını bulamıyorlar. Yani halen soruyorlar. Niçin şeytan yaratıldı? Şeytan yaratmasa cehenneme gitmezdik. Şeytan yaratsa hepimiz cennetlik olurduk. Bütün insanlar cennetlik olurdu. Keyfi meşe bir hayat yaşardık. Bak soruyorlar. El cevap. Şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasıdı hayri külliye kemalat insani var. Muhteşem bir cevap. Üstadımız hakikaten bazen satırın başında bütün konunun özetini veriyor yani. Bakın evet, şeytanın vücudunda şerler var, doğru. Fakat cüz'i şerler var. Bu cüz'i şerlerle beraber Allah şeytanı yaratmasına birçok maksat var. Birçok gaye var. Birçok makası da hayriye külliye. Çok külli hayırlar var. Bak zahiren şerler var. İnsanlar cehenneme giriyor, dalalete giriyor, küfre giriyor. Fakat üstadımız ne diyor? Birçok makası da hayriye külliye var diyor. Bakın çok ince ve derin mesele. Kemalat insaniye var. Nasıl şeytanın yaratması insan kemalat edecek? Nasıl şeytanımızda insan merati bir hayırda ilerleyecek? Orayı açıyor. Evet. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Bir çekirdeği atıyorsunuz toprağa, çürüyor, ağaç olana kadar yüzlerce mertebe yaşıyor. Geçen öğrenciler geldiler, dediler ki hocam, biyolojide bir konu var, bu konudan bir soru kaçıyoruz. Nedir bu konu? Getirdiler hocam, işte bitkilerde üreme konusu, bilmem bitki konusu. Açtık konuya, beraber baktık, inceledik. İnsan Allahu Ekber diyor, Subhanallah, Elhamdülillah diyor. Allah bir bitkinin bile çekirdekten ağaç olmasına, meyve olmasına kadar yüzlerce meratip vermiş. Aynen öyle de. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade mertebe var. Nasıl ki bir çiçeğin, bir çekirdeğin meyve olmasına kadar yüzlerce mertebe geçiyorsa, insanlarda da binlerce mertebe var. Her insan aynı mertebede değildir. Her insan aynı. İnsanlar çekirdek hükmünde ağaç olmaya, meyve olmaya kadar binlerce mertebe var. Nasıl? Üstadımız buraya çok güzel diyor. Mahiyet insaniyedeki istidatta dahi ondan ziyade mertebe var. Demek insanların istidatlarının inkişaf etmesi için şeytan gibi bir şerrin insanla uğraşması lazım. Serçenin inkişaf etmesi için atmacanın serçeye saldırması lazım. Zahiren atmaca serçeye saldırıyor. İnsanlar diyor ne kadar bir zulüm. Fakat atmaca serçeyi kovalamasa serçenin istidat ve inkişafları inkişaf etmez. Serçenin uçmayı, savunmayı oradan öğreniyor. Aynen öyle de. Atmacayı şeytana benzetin, serçeyi insana benzetin. İnsanın imanının inkişaf etmesi için, imanda meratip keşfetmesi için ne yapması lazım? Efendime söyleyeyim, o mertebede geçmesi için şeytanla uğraşıp insanın imanını kuvvetlendirmesi lazım. Bizzat bir zatın, büyük bir alimin şöyle bir sözü var. Teheccüde nefsimi alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Bakın muhteşem bir söz. Nefsimi teheccüde alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Büyük bir zat. Meratipte öyle bir dereceye gelmiş ki, kutup derecesine gelmiş bir zat. Gözü haram görmemiş, dedi yalan söylememiş, gıybet etmemiş, ömür boyu ibadette geçiren bir zat. 20 sene nefsimle uğraştım diyor, mücadele ettim. 20 sene sonra nefsim beni kaldırmaya başladı diyor artık teheccüde. Benim rahmetli ninem vardı. Derdi ki teheccüd vakti gelince beni uyandırıyorlar. Herkes gülerdi. İnanmazlardı. Sonra dedi ki oğlum bunlar bana gülüyor ama vallahi gerçek dedi. Bu dedi belli bir yaşta sonra bende oldu dedi. Bakın demek ki insanın o meratibe ermesi için Nefis ve şeytanla mücadele ede uğraşa uğraşa gelecek. Bakın kömür ve altın aynı madenden çıkıyor. Birisi işleniyor, yüzlerce binlerce işlemine geçiyor. Altın oluyor, birisi de hiçbir işlem yapana çıkar diyor. Efendime söyleyeyim, kömür olarak sobaya giriyor veya ne kazana giriyor. Evet, çok önemli. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Kimisinin imanı yaprak gibidir. Bir zerre gibi rüzgar vurdu uçuyor, imanını kaybediyor. Bir tane ateist genç çıkmıştı, Allah hidayet versin. Bir zamanlar şu an sesi kesildi. Hemen böyle büyük alimler seslerini kestiler elhamdülillah böyle haykırarak. Ortaya şüphe atıyordu, fikir atıyordu. Birisi demiş ki ona, böyle fikir atıyorsun, senin fikrini aynı günde çürütüyorlar. Kur'an'dan ayetlerle, peygamberimizin hadislerle şey yapıyorlar. Sen demişler yani çürütüyorlar. Sen bunun arkasında cevap bile veremiyorsun demişler yani. Sen ne? Demiş ki ben attığım her fikirde belki 1000 tane gencin imanını çaldım. Aha size şeytan. Attığım her fikirde binlerce. Bir fikirde bir insan binlerce genç nasıl imanı? Bakın iman rüzgar gibi. Üstadımız ya tahkik iman, taklit iman. Eğer imanı kuvvetli değilse bir ortaya bir fikir atıyor. Meleklerle ilgili bir fikir atıyor. Peygamberimizle ilgili bir fikir atıyor. Ve belki binlerce gencin imanını çalıyor. Allah muhafaza. Ya düşünün. Demek insanın imanında da zerreden şemse kadar dereceler var. Bu istidadın inşafı elbette bir hareket ister. Bir muamele ikisi öder. Bir hareket olacak, bir muamele olacak. Bir imtihan olacak. La rahate fit dünya, dünyada bir imtihan olacak yani. İnsanlar terakki edememesin bir sebebi düşünür. Biz yani biz nefis ve kalbimiz, aklımız, biz rahatlık istiyoruz yani. Rahatlık istediğimizden dolayı ne yapıyoruz? Bir de inşaf edemiyoruz. Bir muamele ikisi öder. O muameledeki terakki zemberin hareketi mücahadeyle olur. Ya zembereğin hareket etmesi için ne lazım efendime söyleyeyim? Bir muamele lazım. Değil mi? Bazen kimya dersini anlatıyorlar da. Bir muameleyi kimyeviye uygulandı bu hale geldi. Bir muamele lazım. Evet. Bazen ateşlerde yanmak. Üstadımız çok güzel şey var. Diyor ki. Bazen insafsız insan imtihan olacak. İnsan insafsız diyor imtihan ama insan öyle gelecek yani. Bazen eleklerden geçeceğiz. Ama bakır mıyız? Ama gümüş müyüz? Ama altın mıyız? İşte o eleklerden sonra ortaya çıkacak. Değil mi? Depremde bakıyorsunuz bütün evladını kaybetmiş. Bütün ailesini kaybetmiş. Ne diyor? İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Kimisi de bakıyorsunuz en küçük bir şeyini kaybediyor. İmanını da kaybediyor. İsyanlar. Feryatlar, bağırmalar. Ya. Evet. Şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Bu da şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Evet. Yoksa melekeler gibi insanların makamı sabit kalırdı. Eğer bir muamele olmazsa o zaman insanın makamı sabit kalır. Meleklerin makamı sabittir değil mi? Akla şu sual geliyor. İnsanlar melekeleri geçebilir mi? Elbette geçer. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle bir noktaya geliyor ki o noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam artık orada duruyor. Peygamberimiz devam ediyor. Peygamberimiz o yol açmış. Yani ey ehli iman, ey Müslümanlar, ey ümmetim. Siz de ubudiyet yoluyla, sünnet seniye yoluyla, siz de efendime söyleyeyim tefekkür yoluyla o yolu geçebilirsiniz biiznillah yani. Değil mi? Geçebilir yani. Bazı zatlar melaikeleri geçmiştir. Üstadımız Abdülkadir İlhan Zeynep diyor değil mi? İsrafil'in surunu görmüş diyor yani bak. Nasıl bir makama gelmiş yani. 90 sene maneviyatta terakki etmiş. 90 sene hiç durmamış maneviyatta terakki etmiş yani. Artık melekeleri görüyor. Baktığı yerde melekleri görüyor yani bak. Peki bu 90 sene nasıl diyor? Hep mücahede. Nefisle mücahede, şeytanla mücahede. İnsi ve cinni şeytanla mücahede. Eğer bu olmasaydı Hazreti Ebubekir gibi altınlar, pırlantalar, Ebu Cehil gibi kömürlerle aynı makamda kalırdı. İşte o zaman ne derdiniz? Nerede adalet-i Kur'aniye? Nerede adalet-i Rahmaniye? Ya o zaman adalet arardık. Ama Allah öyle bir imtihana nevi beşeri tabi tutmuş ki, ehlime tabi tutmuş ki. Değil mi? Cenab-ı Hak bir tarafta Ebu Bekir Sıddık gibi altınlar, pırlantalar bütün kainata bedel. Bir taraftan da Ebu Cehil gibi ve şu an Ebu Cehil'in torunları devam ediyor. Değil mi? Böyle kömürler var yani. Ya. Evet, kıymetli dinleyiciler, vaktimiz azaldı. Çentan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalete gider. Bunu kabul ettik. Şeytan yüzünden ekser insan dalete gider. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyet keyfiyete bakar, kıymeti az bakar. Yani evet, bir kısım insanlar dalete giriyor, bir kısım insanlar cehenneme gidiyor. Bir kısım... Fakat mesele bir kısım insanlar değil, mesele kemiyete değil, keyfiyettedir. Yüzlerce ehli dalet var. Yüz binlerce küfür ordusu var. Bir tane Bekir Sıddık yapmaz. Bir tane Hazreti Ömer yapmaz. Bir tane Hazreti Ali yapmaz. Ya, düşünün yani. Bir tane Bediüzzaman yapmaz. Ya, demek ki mesele keyfiyettedir. Bir zat düşünün, geliyor bir kavmin kurtuluşuna vesile oluyor. Ya elbette cehenneme gidenler olacak, dalete gidenler olacak, küfre gidenler olacak. Az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altına bir muamele kimyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette bin bozmuş çekirdeğin verdiği zata hiç indir. Elinizde, bir elinizde bin tane çekirdek var, bir elinizde on tane çekirdek var. Farklı yerlere attınız. Biri attınız bin tane, biri attınız on tane. Bin tanesi bozuldu ama on tanesi öyle bir ağaç oldu ki, öyle bir meyve verdi ki. Siz zarardayız diyebilir misiniz? Hayır, on tanesi gelecek, bin tanesinin yerini belki kat kat yerini dolduracak. Değil mi? İşte öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren peygamber diyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutsan kurtulursunuz? Ashabı için diyor. Gökteki yıldızlar gibi diyor ya. Allah Allah. Ya elbette böyle yıldızlar nefis ve şeytanlara karşı mücadele olur. Yıldızlar gibi nevi insan şereflendiren, tenvir eden on insan kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve kıymet elbette haşerat nemine sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nemine vereceği zararı hiçe indirir ve göze girmez. Ey ehli iman! Evet, dersi noktalıyoruz. Üstadımız dersi noktalarken bile ders veriyor. Son noktada bakın, Hüseyin'in çok güzel bir metodu var. Yaramızı gösteriyor, merhamini veriyor. Derdimizi gösteriyor, dermanını veriyor. Hastalığımızı gösteriyor, eczaneyi gösteriyor. Bakın şimdi böyle bir yaramız var, böyle bir durumumuz var, düşmanlarımız çok, zırhımız nedir? Sualakla geliyor, düşmanın çok, zırhın nedir? Ey ehli iman, bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an dezgahında yapılan takvadır. Allahu Ekber. İnsan bu satırlarla bir kitap yazar. Ey ehli iman, bu kadar düşman var. Ve bu asırda her yer düşman. Hakikaten yani. Düşman demek sadece gelip sana efendime söyleyeyim silahla vuran değil. Senin kalbini ve ruhunu yaralayan, senin imanını çalan, ebedi hayatına zarar veren, aileni, çocuğunu, hanımını, efendime söyleyeyim akrabalarını senden uzaklaştıran, yoldan çıkaran, efendime söyleyeyim seni dalalet vadilerinde koşturan, efendime söyleyeyim senin kalbindeki o mihraba hücum eden her şey düşmandır. Asıl düşman budur. Birisi gelse, bir insanı öldürse, imanı kuvvetliyse, yaptığı ameller de gider. Ama birisi gelse, bir insan imanını çalsa, hem dünyası gider, hem ahirete gider. Bu müthiş düşmanlara karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Şimdi akla geliyor, takva nedir? Üstadımız takvayı Kastamonu'da çok güzel açıyor. Hemen aleme gelmişken söyleyeyim. Takva diyor, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Amel-i salih, hareket dairesinde hayrat, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Allah beni neyden men etti, ben ondan uzağım. Allah beni neyden uzaklaştı, ben uzağım. Ve Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinde hareket etmektir. Takva budur yani derler. Takvalı bir insan nedir? Allah dostu. Ne de Allah dostu ya derler. Çok takvalı bir insan. Takvalı bir insan yanında oturunca hissedersiniz değil mi? Kalbinize bir huzur gelir, bir inşirah gelir. Bir de Allah'tan uzak olan bir insan yanında oturun. 5 dakika oturamazsınız. Daralırsınız. Kalbiniz, ruhunuz böyle dışarı çıkacak gibi olur. Niye? Çünkü hayatında Allah yok. Şükür yok. Niyaz yok. İbadet yok. İsyan. Efendim feryadı figan. Efendim şekva. Böyle bir insan yanında da oturamazsınız. Takva bu müthiş düşmanlara karşı zırh. Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ya Rab, sen bizleri ve ümmeti Muhammed'i takva dairesine hak etmeyi nasip eyle ya Rabbil Alemin. Siperimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnesi nesidir? İlk derste de hatırlarsanız üstadımız ne demişti? Hatırlayın. Şöyle demişti ilk derste. O kalay metin, o hız nahasin şeriat Muhammediyedir demişti. Sünnet seniyedir. O kalay metin, o hız nahasin. Bak, ikinci derste de diyor. Ne diyor? Siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet seniyesidir. Silahınız, silahımız ne? İstiaze, istihbar, hıfz-ı ilahi iltica. O kadar tatlı diyor ki. Her vakit istiaze, her vakit Cenab-ı Hakk'a istiaze der. Tevbe istihbar. Ben günde 500 defa istihbar ediyorum diyor. Bak 500 defa. Her gün istihbar. Tevbe istiaze, istihbar ve hıfz-ı ilahi iltica. Allah'ım sen bize Rahab isimle muhafız eyle. Sana sığındık Allah'ım. İnsan hıfz-ı ilahi iltica ettiği zaman ne gururu kalıyor, ne kibri kalıyor, ne enaniyeti kalıyor. Acizini, fakrini, zaafını tam manası hissediyor. Evet. İstihbar hıfz-ı ilahi ilticadır. Ya Rabbi biz sana iltica ettik. Senden başka merce mence yok. Senden başka sığınacak kapı yok ya Rab. Bizleri kapından geri çevirme Allah'ım. Geri çevirme Allah'ım. Üstadımız öyle bir iltica etmiş ki Allah'ım. Değil mi? Ne diyor? Ya Rabbi ve ya Rabbi semavat ve erdin. Ya halka ve ya halkü şey. Gökleri rızayla, zemin müştemilatıyla, bütün kainatı, bütün keyfiyetiyle tezhir eden iradetinin, kudretinin, hikmetinin, hakimiyetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar ile ya Rabbi diyor. Nasıl bir dua ya? Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Seni rızanı istiyorum. Seni arıyorum. Daha büyük bir iltica var mı ya? Üstadımız değil mi? Tesbihata bakın. Diyor denizlerin, okyanusların, damlalarının katreleri adedince sana sığındık Allah'ım diyor. Seni tesbih ediyor diyor abi. Ağaçların, yaprakların, yaprakları adedince sana sığındık. Sana tesbih ediyor Allah'ım diyor. Ya nasıl bir iltica. Ya Rabbi biz sana iltica ettik ya Rabbi. Bizleri maddi manevi hastalıklardan muhafız eyle. İttihad-ı İslam bizlere nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i bir araya getir Allah'ım. Ahir zamanın bid'alarından, dalaletlerinden, günahlarından, şerlerinden, haramlarından bu gençleri muhafız eyle ya Rabbi. Üstadımcı bir zaman baktım bu sokağa diyor. Baktım diyor bu gençlerin hali ne olacak diyor, ağladım diyor yani. Nasıl kurtaracak bu gençler bu cazibedar fitneden kendini diyor, ağladım diyor yani. Yani onun için öyle demişler yani üstadım. Başkasının günahını ağlayan adam demiş yani. Değil mi? Başkasının günahı. Ya Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin hakikaten yani. Bu zamanda imanı kurtarmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor yani. Kuru ateşi elde tutmak gibidir diyor yani. Siz bir ateş nasıl elde tutarsınız? Bir elden bu elde tutarsınız. Bir elden bir elde tutarsınız. Bir elde bir elde bir hadis-i şerif var diyor. Eğer diyor haramlar, günahlar ahir zamanda diyor her taraf sardıysa diyor evine geç diyor. Evine girdiyse diyor odana geç diyor. Odana girdiyse diyor secdeden aç diyor. Secdeye kapan diyor. Oraya da geldiyse diyor secdede kal diyor. Kıyametin kopmasını bekle diyor. Ahir zamanda insanların diyor cehenneme girmeleri diyor. Hanımları, çocukları, efendime söyleyeyim eşlerinin elinde olacak diyor. Yani nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Bakıyorsunuz baba bazen bir ailede bir babanın bir annenin gafleti veya bir çocuğun gafleti bütün aileyi etkileyebiliyor yani. Rabbimizleri muhafaza eylesin. Hafız ismine muhafaza eylesin. Evet kıymetli dinleyiciler. Dersimizin sonuna geldik ki her dersimizin sonunda dediğimiz gibi hakikaten ben kendi nefsim adına şunu diyorum. Nurları okuduğum zaman yaralarımın devasını görüyorum. Ben okudukça acizane, fakirane okudukça devalar hissediyorum. Nasıl ki düşünün bir merhem var, vücudunuz yaralı, bağırıyorsunuz, ağlıyorsunuz, merhemi sürdüğünüz zaman bütün ağrılarınız dinliyor. Kendimi nurlar karşısında o ağlayan çocuk gibi hissediyorum. Okumadığım zaman alemim dağılıyor. Kalbim ruhumu kasabetler sarıyor. Böyle ruhum daralıyor. Gerçekten yani. Yani öyle diyorum yani. Bazen bakıyorum her şey yolunda. Yani böyle elhamdülillah. Ama bir ruh darlığı hissediyorum. Nedendir diyorum acaba. Sağıma bakıyorum soruma. Ha okumamı yapmamışım. Hususi ibadetimi yapmamışım. Yani günlük okumasını yapmayan bir insan, cüzünü okumayan bir insan, cevşenini okumayan bir insan, sahnini okumayan bir insan, isterse vali değil, valinin üstü olsun, isterse cumhurbaşkanı olsun, sahnini okumayan bir insan, isterse vali değil, valinin üstü olsun, isterse cumhurbaşkanı olsun, o insan o boşluğu dolduramaz yani.

0: bin yara. Her yer feryat, bağırıyor. Bağırıyor yani. Nerede bu? Bunun tedavisi işte budur. Kur'an'ın karşısına geçip ağlamaktır. Cebrail'in karşısına geçip Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir. Resulullah'ın karşısına geçip mütala müzakere yapmaktır. Öyle diyor İmam-ı Şafii yani. Bir insan 3 gündür imani ilmi bir mütala yapmasa alemi dağılır diyor. Öyle yani. Ben bir abimizden duymuştum son sözümüz yani. Böyle şahsi ibadetimizi yapmayınca diyordu. Dünyanın cazibedar ve fena yüzü bize tatlı geliyor. Ama diyor şahsi ibadetini yapınca hiçbir şey senin kalbine bağlamıyor. Ne eş, ne iş, ne çocuk, ne makam, ne maaş, ne rütbe bağlayamıyor kalbine. Çünkü senin kalbinde bir mihrap var yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Bulunduğunuz ilçede, köyde, ilde, ülkede neredeyse Risale-i Nur dersine katılmak isterseniz, radyomuzla irtibata geçerseniz inşallah bulunduğunuz yerde dersleri iştirak ettiririz. Eğer derslerimizi dinlediğiniz zaman evinizde, mutfağınızda, işinizde ise 13. Cemal'i açıp bizimle beraber dersimizi dinleyiniz, okuyunuz. Eğer araçtaysanız, seyahatteyseniz, yoldaysanız, dinliyorsanız, efendime söyleyeyim, müsait bir vakitte en yakın zamanda açıp bu dersleri tekrar okuyunuz. Herkesin elinde telefon var ve saatlerce telefona bakıyoruz. Lütfen telefonunuza Risale-i Nur külliyatı indiriniz. Renek Risale-i Nur külliyatı indiriniz. Lütfen boş vakitlerinizde hiç olmazsa 5-10 dakika bunu okumaya gayret ediniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur külliyatından derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal,

hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen de ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

0: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası.
1: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: النار.
1: Ey izzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâike ya mani' ya dâfi' ya nafi'.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halikı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden,

kendisidir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur. Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan hadis-i şerifleri İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune eyyus sadakati eftalu. Siz hangi sadakanın daha faziletli ve eftal olduğunu biliyor musunuz? El menihatu ey yemneha ahadukumud dirheme اَوْ زَهْرَ الدَّابَّةِ اَوْ لَبَنَ الشَّاتِ اَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ Bir kardeşinize bir ödünç vermektir. Sadakanın en eftali budur. Öyle veriyorsun ki ödüncü, ona parayı veriyorsun, dirhemi veriyorsun. Bunu kullan, bunu işlerinde ayarla. Veya bir hayvanı veriyorsun, bu hayvanı kullan, bu hayvanı işlerinde kullan. Veya ona bir koyunu veriyorsun, sütlü bir koyunu. Al bu hayvan, sen de bulunduğu müddetçe işte bunun sütünden faydalan, tüyünden faydalan bu şekilde. Veya o insana ineğini veriyorsun, bunun sütünden faydalan. Bu sende kaldığı müddetçe bu hayvanda ne faydalar varsa sen bundan faydalanabilirsin diye Müslüman kardeşinize bunları ödünç vermektir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel bir yol gösteriyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce İslam'ın ana gayelerinden birisi olan toplumsal huzuru, toplumsal ferah, ferahı kazanmak için toplumda birlik ve dayanışmayı sağlamak ve fertlerin birbirine güvenini tesis etmek ve en önemlisi müminler kardeştir düsturunu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapmayı bizlere talimat veriyor, buyuruyor. Bu gibi şeyler nedir? Sizin bir koyununuz var, bir keçiniz var, bir hayvanınız var. Tabii o dönem şartlarına göre veya bugün belli yerlerde yaşayan insanlarda gibi. Ne yapıyorsun? Bunu ona veriyorsun ve kardeşin bu hayvanı kendi yanında tutuyor. İşte sütünden faydalanıyor, tüyünden faydalanıyor veya da başka şeylerinden faydalanmak suretiyle isterse bunu kendi mesela sütünü içebilir veya satabilir, yoğurt yapar, peynir yapar. Bunu da ne yapar? Götürüp çarşıda da satabilir. Bu şekilde o fayda temin eder. Sen de onun sevabını almış olursun. Ve bir Müslümana da bir iş kapısı açmış olursun. Bu nedenle görüldüğü gibi burada biz önce ahireti düşüneceğiz. Sevabı düşüneceğiz. Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Yani bu alem geçici bir alem ve geçici alemde biz ahiretin tarlası olduğu için bu dünyaya çalışıyoruz. Bu dünyaya bel bağlamıyoruz. Dünyaya çalışıyoruz. Dünyada çalışıyoruz ama ahiret için. Ve mükafatı da Allah'tan bekliyoruz. O gün mükafatımızı alacağız. Bir Müslüman bu düşüncede olacak. Yoksa efendim ya bana ne adamdan eli ben mi doyuracağım? Veya aklı yok mu? Çalışıp kazansaydı gibi böyle şeytanın insana verdiği vesvese ve dürtülerle yola çıkarak böyle bir düşünceye girişirse o zaman ne olur? Toplumda kardeşlik yok olur, güven yok olur, yardımlaşma ortadan kalkar ve bu şekilde fertler arasında düşmanlıklar baş gösterir. Bugün bakıyorsunuz bir bolluk var. İnsanlarda bolluk var, bir zenginlik var. Fakat fertlerin arasında bir kardeşlik yok, dayanışma yok, sevgi yok. Anlayış yok. Bakıyorsunuz kardeş kardeşle konuşmuyor, selam bile vermiyor. Birbirlerine gidip bile gelmiyorlar. Ne yapacaksınız siz böyle bir hayat o zaman? Eğer birbirinizle dayanışmadıktan sonra, birbirinizi sevmedikten sonra, birbirinize güvenmedikten sonra, birbirinizin derdiyle dertlenmedikten sonra, birbirinizin yardımına koşmadıktan sonra biz ne yapalım böyle bir hayatı? Görüyorsunuz işte fertlerin geldiği nokta. Ama yüce dinimiz elhamdülillah yüce peygamberimiz bize yol gösteriyor. Önce ahireti düşüneceğiz, sevabı düşüneceğiz, Allah'tan gelecek mükafatı düşüneceğiz ve o zaman ne yapıyoruz? Allah için ihtiyacı olan insanlara iyilikte bulunuyoruz ve Peygamberimiz ne diyor? En eftal sadaka nedir? Bir malı, bir eşyayı, bir hayvanı, bir parayı kardeşine vermendir. Hani bu ona hediye etmen değil. Al bu koyun senin olsun, bu sığır senin olsun, bu para senin olsun değil. Borç veriyorsun, diyorsun ki ya bu senin yanında kalsın. İşte bunun sütünden faydalan, bunun derisinden faydalan, bunun tüyünden faydalan, işte bunun başka şeylerinden faydalan. Veya işte sığır, bunun faydalan, sütünden faydalan, sütünü yoğurt yap, peynir yap, götür pazara sat, sütü insanlara sat, senin çoluğun çocuğun içsin, komşuların içsin. İşte bakın, mal onda kalıyor ama mal yine senin, ama o bundan faydalanıyor. İşte Peygamberimiz güzel bir sadakanın bu olduğunu söylüyor. Veya işte para veriyorsun, bu parayı kullan kardeşim, işinde kullan. Ha, onun sevabı sana yeter. Çünkü ne diyor? Az bir sadaka birçok belayı def eder. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Bizim bunlara ihtiyacımız var. İnsan olarak bu iyiliklere ihtiyacımız var, bu sevaplara ihtiyacımız var. Ve bu şekilde yaptığımız zaman da fayda görürüz. Ama bizde şu var, falan işim olursa kurban keseceğim veya falan işim olursa şöyle yapacağım. Yok, öyle şarta bağlamayacaksın. Elinde imkanın varsa, gücün varsa ne yapacaksın? Onu, o hayrı yapacaksın. Para vereceksin, götürür fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verirsin. Kurban keseceksen kesersin, yine fakir fukaraya dağıtır. Senin sayende onlar da et yemiş olur. Daha güzel, daha faziletli olur. Allah-u Teala bizleri böyle sadaka veren ve en iyi sadakayı veren kullarından eylesin. Riyadan, gösterişten de bizleri muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَلْعَدَهُ Siz en büyük günahın, en büyük böyle musibetin, sıkıntının ne olduğunu bilir misiniz? نَقْلُ الْحَد۪يثِ Bir sözü nakletmektir. Konuşulan bir sözü nakletmektir. Nereye? مِنْ بَعْدِ النَّاسِ اِلَى بَعْدٍ İnsanların bazısından alıp bazısına götürmektir. En büyük günah, yüklenilmesi zor meşakkat budur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Ve onunla birlikte niye bu lafı götürüyorsun? لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ Onlar arasında fesat çıkarmak için, aralarını bozmak için ne yapıyorsun? Söz taşıyıcılığı yapıyorsun. Söz taşıma, nemime denir İslam'da. Söz taşıyana nemmam denir. Bu veya kettan da vardır. Söyleniyor. Bunlar büyük günahlardandır. Bir insanın yanında bulunuyorsun, bir mecliste bulunuyorsun. O mecliste bir insan hakkında söz söyleniyor. Kalkıyorsun o insanların arasını bozmak için başka bir o adama götürüp bu sözleri naklediyorsun. Bundan büyük günah olabilir mi? İki toplumu birbirine düşürmüş oluyorsun. Kalplerine kin ve öfkeyi koymuş oluyorsun. Halbuki onlar zaten konuşmuşsa, ona ulaşmamışsa en azından o bu işlerin düşmanlığını bilmeyecek. Onların kötü bir şey konuşmuş olduğunu bilmeyecek ve onlara da düşmanlık beslemeyecek. Bir gün birisi Hasan Basri rahmetullahi aleyhe geliyor. Diyor ki işte biz dün akşam falan yerdeydik. Orada konuşma oldu. Senin hakkında da şunları şunları söylediler diye bazı şeyler söylüyor. Hasan Basri rahmetullahi aleyh adama şöyle bakıyor ve akabinden diyor ki sen akşam orada ne yedin? İşte diyor şunu yedim bunu yedim sayıyor. Diyor o kadar yediğini karnında tuttun da bir bu lafı mı tutamadın diye ona bu şekilde bir cevap veriyor. Burada tabi eğer şimdi bir tehlike söz konusuysa, adama bir suikast yapacaklarsa, hırsızlık yapacaksa, bir kötülük hazırlıyorlarsa, hani mazlum olacaksa adam, tabi bu gibi konularda gidip adamı uyarmakta fayda vardır. Çünkü kendisine bir kötülük yapılacak. Mesela Musa aleyhisselam biliyorsunuz, bir Kıpti ile başına gelen olaydan sonra gizleniyor. Bir adam gelip diyor ki seni yakalamak istiyorlar ve seni cezalandırılacaklar diyor. Böyle bir şey haber veriyor. Ha, bu tür haberlerde caizdir, olabilir. Ama bunun dışında insanların arasını bozmak için bir toplumda, bir mecliste konuşulanı veya bir insanın sana söylediği sözleri götürüp başka bir insana taşımak doğru bir davranış değildir. Büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz taşıyanların cennete giremeyeceğini bize haber veriyor. Bu kadar büyük bir günah. bu günahtan elimizden geldiği kadar sakınalım. Hep sakınalım. Yani kesinlikle sakınalım ama gücümüz yettiği kadar da uğraş verelim. Olur insan hali bir meclistesin boş bulunur. O bir kardeşi hakkında bir şey söylemiştir veya bir şeyler anlatmıştır. Bunu getirip o insanlara söylemenin bir alemi yok. Zaten insanları barıştırmak, birbirinin gönlünü almak, onları dost edinmek için güzel sözler söylemek, onlar arasında yapıcı sözlerde bulunmak sevaptır, güzelliktir. Ama bozmak için söz taşımak ise büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor ve diyor bu büyük günahtır. Nedir? Taşınması zor bir ağırlıktır. Bunun ne olduğunu size anlatayım mı, bildireyim mi, siz biliyor musunuz diyor. Ne yapıyor? İnsanlar arasında aralarını bozmak için söz taşımaktır diyor. Bundan şiddetle kaçınmak gerekiyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَلْقِيبَتُ Geldik çok çok önemli bir noktaya. Belki her gün işlediğimiz bir günah. Allah bizleri affetsin. Allah bu günahtan milleti korusun. Belki en çok dilin afetlerinden insanın başına bela olacak hem kul hakkına giren büyük günahlardan birisi. Gıybettir. Gıybet nedir biliyor musunuz diyor Peygamberimiz. Zikruke ahake bima yekrahu. Kardeşini öyle bir şeyle anıyorsun ki, öyle bir şeyle zikrediyorsun ki onun kerih görmüş olduğu şey, çirkin görmüş olduğu şey. Yani ve in kana fihi ma taqulu, yani ondaki olan bir şeyle kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyle onu arkasından çekiştirme. Ve sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü, ama bu özellik onda varsa, hani ona bir şeyler söylüyoruz ama bu özellik önde varsa diyor, o zaman ne diyor, bu zaten gıybettir. Kadık tebtehu, sen onu gıybet ettin. Ve illem yekün, eğer fihi onda yoksa, fakat behette, o zaman sen ona buhtan ettin, iftirada bulundun. Demek ki gıybet nedir? Bir adamda bir özellik var, fakat o adam bu özelliği duyduğu zaman üzülecek, çirkin görecek, sıkıntı çekecek. Onu bir toplum içerisinde o yokken anmandır, anlatmandır. Ha varsa zaten bu gıybettir. Yoksa da ona iftira atmış olursun. Bu da büyük bir günahtır. Demek ki kardeşlerim, dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Hani bizi böyle ateşe götürecek, uçurumun kenarından aşağı attıracak bir lisandır. Yani bu uzumuzdur. Buna sahip çıkacağız. Hucurat suresinde Allah-u Teala ne yapıyor? Gıybeti Müslüman kardeşinin etini yemek gibi görüyor. Siz tabi diyor ölü kardeşinizin etini yemeyi ister misiniz, sever misiniz? Ne yaptık? Herkes iğrendi, çirkin gördü. Allah onun için diyor ki kerih gördünüz, çirkin gördünüz. Böyle büyük bir günah ölü kardeşin etini yemek. Niye? Çünkü orada değil adam, kendini savunacak durumda da değil. Yanında olsa kendisini savunur. Der ki senin dediğin şöyleydi, ben şundan dolayıydı, yaptım böyle yaptım. Savunmasız bir şekilde kalmış, savunma durumu olmayan bir insanı ne yapıyorsun? Arkasından çekiştiriyorsun bir toplum içerisinde. Bu insan ölü o anda. Bu nedenle Allah-u Teala işte onu ölü bir insanın haline benzetiyor ve gıybeti de ölü eti yemeye benzetiyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu nedenle özellikle gıybet noktasında sakınmak gerekiyor. Belki az önce de söylediğim gibi işlenen en büyük günahlardan. Zinanın tövbesiyle gıybetin tövbesi arasında çok fark var. Allah-u Teala diyor, zina edenin tövbesini kabul eder ama gıybet edenin tövbesini kabul etmez. Niye? Gıybette bir kul hakkına girme söz konusu. Bir insanı olmadığı bir mecliste, bir grup içerisinde onun çirkin göreceği bir şeyle anlatmandır. Ha şu var, bunu söyleyelim. Mesela diyelim adamı tanıtmak için. Hani diyorsun ki ya, saçında saç yoktu, kolu yoktu, topaldı, ayağı işlemiyordu, topaldı. Bu tür tanıtma kastıyla söylenen şeyler inşallah onda bir günah olmaz. Ama onu küçük düşürmek için, onun hoşlanmayacağı bir şekilde anlatma, tabii bunlar günah olur. Veya bir insan fetva soruyor, fetva sorursan, anlatırsa bu da inşallah gıybete girmez. Veya bir adamı gidiyor, haksızlık yapılmış, zulüm yapılmış, mahkemeye şikayet ediyor. O da nedir? anlatabilir, durumunu anlatabilir. Bunlar gıybet olmaz. Ama bunun dışındakiler nedir? Gıybettir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gıybet zinadan daha kötüdür. O zaman sahabe diyor, ey Allah'ın Resulü, nasıl olabilir? Nasıl böyle? Şaşırıyorlar tabii. Peygamberimiz de diyor ki, adam zina eder sonra tevbe eder. Allah mağfiret buyurur inşallah. Gıybet eden ise, gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz. Ve gıybet edilene ulaşmaz. Bu nedenle ne yapacak? Gıybetin tevbesi, önce Allah'tan af dileyecek, pişman olacak ve onun akabinde gıybet ettiği insana gidip helallaşacak. Diyecek ki, hakkını helal et, biz böyle bir hatada bulundum, bu hatadan dolayı senden hak talep ediyorum. İşte gıybetin tövbesinin şartlarından birisi de bu. Bu çok önemli. Şimdi nasıl gideceksin bir adama, değil mi? Ben senin hakkında böyle bir şeyde bulundum, konuştum diye. İnsanın yüzü kızarır. Ama o işlediğin günah ne kadar büyük ki, onun yüz kızartacak durumu daha büyük. Bu nedenle işte gıybetten sakınmak gerekiyor. Ve gıybet edildiği zaman da mutlaka helallaşmaya ihtiyaç var demişler alimler. Mutlaka helallaşacak, tevbe edecek, istiğfarda bulunacak ve helalleşme yolunu arayacak. Ve o kimse için de dualarda bulunacak. Onun hakkında da istiğfarda bulunacak. İşte Allah-u Teala gıybet etmeyi ölü kardeşinin etini yemek gibi görmüş ve hiçbiriniz kardeşinin ölü olarak etini yemesini sever mi diye buyurmuştur. Yani gıybet edilen kimse orada bulunmuyor. Söylenen sözü bilmemesi ve onda savunacak durumda olmaması dolayısıyla bir ölü, hem de kardeş olan bir ölü ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek ve özellikle o saldıranın zannınca da fena ve bundan dolayı kurtlu bir leş halinde bulunan bu etleri hırs ve iştah ile seve seve yemektir ki bu bir canavarlıktır. Allah korusun. Allah bizi bu canavarlıktan muhafaza buyursun ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte böyle bir benzetmede bulunuyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala diline sahip çıkan, dilini koruyan, ya hayır söyleyen ya da susan kullarından bizlere eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Ya Kâşif,
1: belaları kaldıran, müşkülleri halleden sensin. Olmazları olduran, kör düğümleri açan sensin. Sen izin vermezsen kimsenin kimseye faydası yok. Çareler senin yanındadır. Sen lütfetmezsen hüzün ve elemin devası yok. Şifalar senin ikramındır.
0: Ya Rafi,
1: duydum ki bir sineğin başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
0: Ya Rafik,
1: yalnızım, sensiz bırakma beni. Kayboldum, yolda bırakma beni. Düştüm, bırakma ellerimi.
0: Ya Şefik,
1: sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
0: Ya Tahir,
1: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır, beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir. Bebekler sana yakın olduğu için masum kalır. Yağmurlar senin rahmetine dokunarak ıslanır. Alnımı ak eyle, gönlümü pak eyle. Rahmetini dokundur tenime. Günahlardan temizle, gufranına daldır beni. Temizlenmişlerden eyle.
0: Ya Talib,
1: kervan geçti, kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem, kimse kimsem değil. Sensin benim istediğim, kimse bana talip değil.
0: Ya Vafi,
1: rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa, bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa, ben de isyan

0: Gufranının gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
1: Ya zakir.
0: Ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret verdin. Zakir sensin. Senin anışın unutuştan değil. Anılmaya layık olan sensin. Seni zikretmekliğim hayrımadır. Seni anmak en büyük şereftir bana. Zikrini dilime leziz eyle. Seni zikrim elemsiz sürurdur bana. Zikrinin lezzetini daim eyle. Kalbim ancak seni anmakla tatmin olur. Zikrini kalbimin saadeti eyle.

0: ahkam ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah. Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah,
0: bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah,
0: isteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah,
0: her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah,
0: kullarını çok seven

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

yâne yâne. Aşk boyadı beni kar.

gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel,

하나야 야래임. 갤 gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.

Aynı anda kaç hayat yaşıyoruz Allah'ım? Aynı anda kaç hayata koşuyoruz? Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz? Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz? Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza? Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz? Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyar cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankâr bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?

Nola, tacım gibi başımda götürsem daim. Kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusulün. Gül-i gülzar nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet'a durma yüzün sür kademine.

Başıma günden güne derdü bela, eksük de gül. Yahi aşkı yar ile cevrü cefa, eksük de gül. Aldı aklım akıbet, mecnuna döndürdü beni. Yarimin yanında ağda, daima eksük de gül. Beçi hubana eğer baksam da tesbih eylerim. Dilde hiçbir veç ile zikri hüda, eksükte gül. Nevbahar oldu, gönüller hep yerinden oynadı. Bağda sıytü sada, zevkü safa, eksükte gül. Bahtiyar, Ferhat Veş, dağlar içinde yürüsen, bir saçı sümbül, lebi şiirin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Benim bir de İstanbul maceram var. 995'te başlayan yağmurlu bir Kasım gününde, heyecanlı, bir o kadar da gergin. Yazmıştım İstanbul'u ilk kitabımda. İster gel, ister gelme, geçmez yem bu şehrin. Ben güzelden anlarım, İstanbul şahı şehrin, demiştim bir gezmeli İstanbul'u. Şimdi ne yazmaya, ne gezmeye, şimdi kötüleri üzmeye gidiyorum. 95 Kasım'ında yağmurla beraber. Kapalı Çarşı'da Orhan Veli ile tanışacağım. Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet. Belki de dervişlere karışacağım. Kim bilir? Bir bakarsın, Boğaz'da teknelerle yarışacağım. İhtimal zayıf ama belki de en bilinmedik küfürlere alışacağım. İstanbul sana geliyorum. Yağmurla beraber 95 Kasım'ında. Böyle başladı işte. Böyle gidişle. Ve 96 Kasım'ında yağmurla beraber döndüm. Heyecanlı, bir o kadar da üzgün. Ne mi oldu? Ne mi kaldı geride? Bir deniz, yaş 18. Sonuç aşırı doz. Hayalleri, anıları bir küçük not defterinde yazılı, o kadar. 2. Can, yaş 17. Topuğundan bile iğneliydi. Son sözünde yaşamak istiyorum dedi. Uyuşmadan yaşamak. 3. Esrahan, ey güzel gözlü kız, çok uğraştık seninle biz. Yaşamam için ufak bir sebep demiştin, denizi göstermiştim. Öldü demiştin. Oysa ben maviliği demek istemiştim. Gözlerin gibi maviliği. Şimdi cezaevinde. Zaten evinde de cezalıydı. 4, 5, 6. Gider böyle geride kalanlarım. Ey be İstanbul, ey uyuşuk taş toprak, bana güzellikten söz etmeyi bırak. Ben senin o ışıltılı gecelerinde, o boğazının sahte kalabalığında bir tek şiir yazmıştım, yalnızlıktan bunalıp da sevgiliye. Denize kızıllık düştüğü anda bir martı misali havalanırım. Aklımdan gözlerin geçtiği anda en durgun sularda dalgalanırım. Ellerin gerekli su içmek gibi son dilek misali bir idamlıkta. Tutmalı, öpmeli, okşamalıyım. Şefkatin olmalı bu karanlıkta. Topu topu bu işte geriye kalan, kimi mezar taşında, kimi yalnızlığımın ak kağıdında. Ve benim için İstanbul artık sabıka kaydında.

Ey gönül tesellisi, yankısı güle vuran. Ey bin pare gönlümü ateşiyle kavuran. Sığındım dergahına bir Bedir seherinde. Erittim hicabımı Leyl'in tenha yerinde. Beyza bir nur saçardın gök kubbenin yüzüne. Ben de düşmek isterim topraktaki izine. Ey yürekten fışkıran bahşi hayatın adı. Ey biricik sermayem, ey gönlümün muradı. İdrakimdir peşinde gezip biçare düşen. Senin ismindir her dem leblerimden süzülen. Zümrüt kanatlarına ol sevdayı bindirdin. Mübarek ellerinle güneşe taç giydirdin. Ey elestü bezminde kapıldığım rüzgar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sevgine layık olmak.

azminde kapıldığım rüzgar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

nefsine uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

Ömrünün sermayesini verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefhayı haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

ta ki zaferden geçeriz. Zulmet bizi engelleyemez, bahr ile berden geçeriz. Bir gün ağrır tan yeri, mehterle seherden geçeriz. Dünyamızı zulmette koyanlar şebi yeldada kalır. Milletle beraber yürüyüp ta ki zaferden geçeriz.

Kıyamet. Bir zülziletil arz ile yoksul kırılır, bay kırılır. Heyhat, güneşin nurları bir anda söner, ay kırılır. Yok faydası feryadımızın, emrine teslim oluruz. Gökler kapanır yerlere, bir lahzada bin

başka varım kalmasın. Ben yanarken zar-ı giryanım da yansın, dilde zarım kalmasın. Varsın iflas etti densin, el sevinsin. Elde karım kalmasın. Ömrümün her lahzasından şadümanlık zail olsun, gam yemem. Her şeyim talan edilsin. Halikimden başka varım kalmasın. Önder, ben şerh edeyim halimi bir cümlede. Sen güftemiz ol.

nameyle yürekler dolu versin coşarak. Bestemiz ol. Duygum bu asil milletimin güftesidir, bestesidir. Millet ile misralaşalım. Sen ise bercestemiz ol. Ezansız kalacaklar. Korkar dururum. Hırsa esaretle izansız kalacaklar. Piri denilen hırs ile yanmış gibi cansız kalacaklar. İzansıza ruhsuzluğu anlat bakalım. Anlatamazsın. Bunlar çekilir sineye. Heyhat ki ezansız kalacaklar. Ayasofya'm. Ayasofya'm. Ne eşin var, ne de emsalini gördüm. Beni ihmal edenin sendeki ihmalini gördüm. Göğe ser çekmede ahında alemler gibi heyhat. Acırım baktım. Zira perişan halini.

Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

0: Müze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Biricik Önder, insanlığın üstadı, insanlığın lideri Hayber yolunda. Haydar-ı Kerrar Hayber yolunda. Şah-ı Merdan Hayber kalesinin kapısını kalkan yapan Hayber yolunda. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den 2 ay sonra savaş hazırlıkların yapılmasını beyan ediyordu. Şerefli arkadaşlarına hazırlıklarını yapmalarını istiyordu. Hedef Hayber'di. Medine'den 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'i hedef gösteriyordu. Arap Yarımadası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. Yedisi büyük olmak üzere birçok kale ve burçlar topluluğunun ortak ismi Hayber'di. Hayber İbranice'de kale anlamına geliyordu. Hayber büyük tarım alanlarına sahipti. Hurma bahçeleri ve üzüm bağları ile meşhurdu. 10.000'in üzerinde ordu çıkartabilecek kadar büyük bir nüfusa sahipti. Halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Ayrıca Araplar tarafından bilinmeyen mancılıklara da sahiplerdi. Her şeyden önemlisi son derece sağlam kaleleri vardı. Peygamber Efendimiz hedef Hayber buyuruyordu. Zira Hayber Mekke'den sonra Müslümanlara düşmanlığı merkez haline gelmişti. Medine'den kovulan Beni Nadirliler Hayber'e gelmişlerdi. Onların gelmesiyle Hayber tam anlamıyla Müslümanlar için fitne fesat yuvası haline dönüşmüştü. Hendek Savaşı'nın arkasında Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafanlıları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılara kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlıları kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih Suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bize katılmayacaksınız. Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir buyuruluyor. Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler Umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber seferi çok başkaydı. Hayber zaferle sonuçlanırsa büyük ganimetler elde edilirdi. Hayber Arap Yarımadası'nın en zengin bölgesiydi. Haliyle ganimetlerin büyük olacağı belliydi. Bilinen bir husus vardı. Müslümanlar girdikleri savaşlardan zaferle çıkıyorlardı. Müslümanlar savaş konusunda ciddi boyutlarda tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum Umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle Umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10 bin savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10 bin ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancılıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız, su ihtiyaçlarını karşılarız diyerek kadınların sözcülüğünü yapıyordu. Onun bu isteğine Allah'ın bereketi üzerine olsun buyuruyor, izin veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin eşi annemiz Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye radıyallahu anha, Ümmü Eymen, Ümeyye binti Kays, Ümmü Salit, orduya katılan sahabi kadınlardan bazılarıydı. Ordu hareket etmişti. O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver. İslam ordusu Amir'in söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu anh Allah sana rahmet etsin diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yerde hep bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim ile kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabbi Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muşlu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
1: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
0: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşkın eyledim. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neylet. Akan suluyum çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neylet. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neylet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melul oluram, gel gör beni aşkın eyleti. Miskin Yunus biçareyim, baştan aşağı yârim. Dost ilinden avareyim, gel gör beni aşkın eyleti.

Güç niyette diyor. Anla, iş biter. Aklı, iradeyi kaldır yer eser. Balı yapan yapar. Vız vız et yeter. Niyetle dağ bile düz olur kurban. Niyetle dağ bile düz olur kurban.

Yandım, bittim, boş laf. Arifler anlar. Bu yolda maşun aynı olmak var. Onu görmüyorsa sana bakanlar sevdim demek. Kuru söz olur kurban. Sadığa tüm cihan sultanlık sunsa, vermez köleliği ateşte yansa, ellerin başına tac olmaktansa, onun ayağına toz olur kurban.

Ne demekmiş bu can onun kurbanı? Zaten maşundur aşığın canı. Bir tek bakışına iki cihanı feda etsen bile az olur kurban. Kalp çocuk gibidir, öğret söylesin. Saat gibi her an hep Allah desin. Üvey evlatlık da nimettir kesin. Ama virdi çeken öz olur kurban. Nefs kırk ayak gibi, yakmadan olmaz. Kırkını gövdeye çekmeden olmaz. Kaşın arasına çıkmadan olmaz. Muradın vird ile tez olur kurban. Ben demeyi bırak, daima sen de. İddian yalandır sen varsan sen de. Aşık, maşuk yürür karlı bir günde. Yerde bir kişilik iz olur kurban. Yerde bir kişilik iz olur kurban.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi ya Resulallah.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilir.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

parasız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım garip. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.

0: Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor inci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen
1: yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de, sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik. Biri çağırdık. Biri istedik. Biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar.
0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Halik Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Halik, her şeyi yoktan var eden, yaratan, yarattığı her şeyin bütün ayrıntılarını bilen ve mahlukatına takdir ettiği ömür içerisinde onun göreceği her hali, hadiseyi tespit ve tayin eden demektir. Hicr suresi. Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve en iyi bilendir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun insanoğluna, sadece insanoğluna lütfettiği akıl yerinde kullanılır ve gönlün manevi alemlere uçuşunda yakıt olursa, her şey, ama görebildiği, idrak edebildiği her şey ona, Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, yüceliğini, her şeyi yaratan tek hükümdar

Hakk'ın o olduğunu anlatır. Varlık aleminde kuvvetle hissedilen nizam, kusursuz bir makine gibi işleyen zaman ve makrokozmozu, mikrokozmozu ile muhteşem bir kainat yaradanına hal lisanı ile vazifelerini yaparak ibadette olduklarını anlatır. Bakara suresi. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla sizi rızıklandırarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Nahl suresi. Allah sizin için o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Aklın gücünün bittiği yerde gönül uçuşa geçer. Düşünmeli, bakmalı, aklını kullanmalı, yaradanını bulmalı ve bu dünya hayatını sadece onun rızası için yaşamalı. Ve zaman gel gongunu vurunca dosta kavuşmalıyız heyecanla ve coşkuyla. Yunus suresi. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, sonra işleri tedbir ederek arş üzerine istiva etti. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Zariyat suresi. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz daimi genişleticiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Biz her şeyden 2 çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Değerli kardeşlerim, öyle merhamet sahibi bir yaratıcıdır ki o Celle Celaluhu kullarına kendi varlığını öylesine hissettirir ki yüce kelamında bu rahmani solukta yavrularını koruyan, onların iyiliğini düşünüp üstlerine titreyen bir ananın şefkatini görürsünüz. Bak kulum, her şeyin sahibi benim ve ben de sana imkanlarımı açmış, senin hizmetime vermişim diyen muhteşem bir sesi duyarsınız. Eğer gönlünüz o sesin frekanslarına açıksa. Nitekim Mülk suresinde o 7 göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü döndür de bak, bir çatlaklık görüyor musun buyuran Rabbimize bütün kainat gibi secde edemiz. Mü'min suresi. Elbette
göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Meryem suresi. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? Mü'minun suresi. Andolsun biz insanı çamurdan, bir sülaleden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta, rahimde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir alaka yarattık. Derken o alakayı bir mudga yarattık. Derken o mudgayı bir takım kemik yarattık. Derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Bu ayet-i kerimeler asırlar öncesinden zamana meydan okuyarak yüce Yaradan'ın katından indirilen ayetlerdir. İnsanın bir çift hücrenin birleşmesiyle başlayan ve Rahim adlı karargâhta devam eden yolculuğunun akıl sahiplerine anlatımıdır bu ayetler. Ve bugünün ilminin henüz ulaşamadığı bir boyut taşır o alim olan Allah'ın indinde. Zümer suresi. O sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında 3 karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah odur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? 3 katlı karanlıkları ancak 20. yüzyıl ilmi açıklayabiliyor. Daha yaratılış konusunda bilemediğimiz neler var? Varın siz düşünün. Rahman suresi. Göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir, yaratmadadır. Her an yaratma hali ancak yüceler yücesi bir zata mahsustur. Öyleyse yaratmak fiilini Allah'tan başkasına vermek doğru değildir. Haşir suresi. O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yükselmektedir, yücelmektedirler. O galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. Zümer suresi. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil de O'dur. Yüce Mevla ile konuştuğumuz bir boyutta
onu dinlediğimiz, bir boyutta ona içimizdekileri anlattığımız ve de Rabbimizi sevdiğimiz nispette onun ayetlerini gönlümüzde, beynimizde, tüm varlığımızda okuduğumuz zamandır ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına ittiba etmenin ne kadar büyük bir kazanç olduğunu anlayacağız. Nuh Suresi. Sizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın o olduğunu gördüğünüz halde size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek istemiyorsunuz? Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü tabakalar halinde birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi bir lamba yapmıştır. Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. İçlerine ışık saçan bir kandil var ettik. Kaf Suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Ey yüce Yaradanımız! Bizi bizden iyi bilenin sen olduğunu biliyor, varlığına güveniyor ve sana sığınıyoruz. Bizi bize bırakma Allah'ım. Yolunda en doğru şekilde yaşama gücü ver bize. Taha Suresi. Sizi yerden yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Toprak kastediliyor. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Ahkaf Suresi. Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. Evet, ey Rabbim, sen her şeye kadirsin. Bizleri yeniden diriltecek ve yaşadıklarımızdan hesaba çekeceksin. Sad Suresi. Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O kafirlerin zannıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kafirlerin haline. Kurçuk yerse ipek oluyor diyor İmam Şafii Hazretleri. Dut yaprağına bakıyorum. Kurçuk yerse ipek oluyor. Arı yerse bal oluyor. Koyun yerse ak mı ak bir süt oluyor. Geyik yerse misk oluyor. Yarattıklarına bakıyor, seni tefekkür ediyor ve sana, yalnızca sana ibadet ediyoruz Rabbim. Bize bu dünyayı kendisine kulluk yapayım diye yaratan Rabbim, dünyamızı yeri gelip gülistan kılan, yeri gelip cehennemi unutmayayım diye naristan eden
ve yarattığı her şeyi kuluna sevdiren Rabbim, yaradılanı senden dolayı seviyor ve bu sevgiyle boyun büküp huzurunda duruyor ve niyaz makamında yalvarıyoruz. Ey sinelerin özünü bilen, ey gizliyi aşikarı da bilen, ey ta içimizde, yüreğimizde olan, ey bize şah damarından daha yakın olan Allah'ım, kullarını bütün hatalarıyla, eksikleriyle kabul eder, tek sermayesi seni sevmek olan bu yeryüzü dilencilerini kapına tutunmuş, senden bağışlanma bekleyen bu aciz kullarını da sever ve bağışlar mısın Rabbim? Senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, razı olacağın amelleri işlemenin sevgisini ve sana kavuşma gücünün sevgisini diliyoruz. Katından hiç boş çevirmediğin ellerimizi sana uzatarak sevgini diliyoruz. Bizi imanla, sevgiyle yaşayanlardan, etrafa sevgi saçanlardan, yüreklere sevgi tohum tohum ekenlerden ve ardından sevgiyle, saygıyla söz edilenlerden eyle. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna'dan El-Halık Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak hakikatiyle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüp ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülk harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merderler. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuştu açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram, çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-u beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sun-u bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahiyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Nuri Çeşmi, Şah-ı Merdan, Mürtezasın ya Hüseyin. Hem ciğerpare-i Zehra, Fatıma Hayrun Nisa, Ehl-i Beyt-i Müşteva, Ali Abbas'ın ya Hüseyin. Sana gülle dokunan ümmit eder mi mağfiret? Gonca-i Gülşen, Saray-ı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ehl-i Mahşer, Dest-i Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin. Kıl şefaat arife, ceddin Muhammed aşkına, arsa-i mahşer

0: Önümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle mi?

El fikri, gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat böyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani aru, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, yataat böyle mi olur? Böyle mi olur?

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetdar, çok aziz, çok muhterem davet ediyor dinleyicileri. Efendime söyleyeyim, bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında 13. lem'a Hikmetül İstiazeden okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bizleri bir ömür boyu iman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dünyanın malayani lüzumsuz işlerinden bizleri muhafaza eylesin. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bütün latifelerimizi iman ve Kur'an hizmetine hasretmeyi nasip eylesin. Ömür dakikalarımızı sani hakki yoluna geçmeyi nasip eylesin. Çok önemli. Hakikaten bir ömür vardır ki düşünün, 90 yıllık bir hayat, ama bu hayatta bir seccade yok, bir dua yok, bir tesbih yok. De bazen diyorlar ki 90 yıllık bir hayat, efendim yıldız kaydı diyorlar, bir yıldız kaydı. Fakat bilmiyorlar ki seccadesiz, duasız, ibadetsiz bir geçen yıldız cehennem dibine bir yıldız olur. Fakat bir ömür düşünün ki, bu ömür insanların imanını kurtarmak için uğraşan bir ömür. Bir ömür düşünün ki sürekli tefekkür, sürekli teyekküz, sürekli Risale-i Nur, sürekli alem İslam'ın derdi, değil mi? Üstadımız Bedizoğan öyle diyor, yani alem İslam'ın, efendime söyleyeyim, alem İslam'a gelen darbeler en evvel kalbimde hissediyorum. Nasıl bir kalp ki ehli imanın derdiyle dertlenmiş? Nasıl bir göz ki ehli imanın dertleriyle ağlamış? Nasıl bir ruh ki her an alem İslam'ın, efendime söyleyeyim, ağırlığını ruhunda hissetmiş? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük, en şahıs örnek yani. Ömrünün her saniyesi, her dakikası, her anı ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenmiş. Efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'ın, efendime söyleyeyim, o derdiyle dertlenmiş yani. Değil mi? İlahi Kelimetullah derdiyle dertlenmiş. Hayatı tebliğ ile geçmiş. Rabbim bizim ömrümüzü de ömür dakikalarımıza nurlu eylesin. Hakikaten bazen geçmişe bakıyorsunuz, elhamdülillah. Bugün böyle hafiften böyle baktık böyle, bir hocamızla, program yapan bir hocamıza dedim ki, hocam biz 200 program yapabildik mi? Ondan sonra dedi, hocam dedi, belki 200'ü geçmişiz. Dedim elhamdülillah. İnşallah Ruzi Mahşer'de bu okunan dersler, bu yapılan programlar Ruzi Mahşer'de beraat senedimizdir. Ha, öyle yani. Değil mi? Cennetin en büyük lezzetlerinden birisi de diyor, Allah için bir araya gelen insanlar cennette o tahtlara oturup o makamları seyredecekler yani. Siz Allah için bir dava dostunuzla bir araya geldiniz. Bir Risale-i Nur sohbeti yaptınız, sohbet ettiniz, oturdunuz. Cenab-ı Hak Ruzi Mahşer'de onları tekrar bir araya getirip o manzara seyrettirecek yani. Hakikaten bu dünyada öyle manzaralar bırakmak lazım ki Ruzi Mahşer'de yüzümüz kara, boyumuz bükük olmasın. Yani öyle diyor yani. Mesele nedir diyor? Mesela asıl mesele bu gök kubbede güzel bir sahada bırakmaktır yani. Değil mi? Bizim muhterem Hasan abimiz var, böyle Antep'te nur hizmetlerine koşan Hasan abimiz. Yani diyor, bu dünyaya geldiniz, yani geldiğiniz gibi gitmeyin yani. Bir iz bırakın yani. Bir iz bırakın, bir ses bırakın, bir eser bırakın, bir şey bırakın gidin yani. Geldiniz, yani Allah 50-60 yıllık bir hayatı nefis ve hevanın, batın ve fercin hizmetine vermek için vermemiş yani. Değil mi yani? Geldin, yedin, içtin, çoluk çocuk, ev, iş, güç, bark, makam. Daha sonra çıktın gittin. Allah bu dünyaya bunun için vermemiş. Allah güneşi, ayı, yıldızı, ineği, sineği senin bu dünyanın için vermemiş. Allah güneşi, ayı, yıldızı, ineği, sineği senin bu dünyada keyfi yapmak için

senden isteyecek. Onun için üstadımız öyle diyor yani. Küfürde geçen her bir dakika bir cinayet, her bir saniye bir cinayet gibi yani diyor. Değil mi? Evet, şimdi dersimiz biraz o konuya baktığı için, o manada açmak istedim. Şimdi ikinci işaret. İkinci işareti okuyacağız. Önce bir sual var. Şimdi birinci işarette az çok geçen hafta okuduk ya. Yani şeytanlar kainatta niçin yaratılmış? Şeytanların yaratılmasındaki hikmetler nelerdir? Ehli iman niçin şeytana yeniliyor? Şeytanın bir gücü olmadığı halde neden ehli imanı galebe çalıyor? Bu manaları elhamdülillah geçen hafta okumaya çalıştık. Bu hafta da şeytanın ehli imana tahsilini okuyacağız inşallah. İkinci işaret, sual. Şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alel-İtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bihak'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin dehşetli musibetin husuline nasıl müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar, çokların hatırına geliyor. El cevap, şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasid-i hayriye-i külliye ve kemalat-ı insaniye vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele iktica eder. Bu istidadın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ister. O mücahede, evet, o muameledeki terakki zemberin hareketi mücahede ile olur. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Yoksa melekeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. O halde insan nevinde binler enva hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerri cüzi gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adete münafidir. Çendan şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyete keyfiyete bakar, kemiyete az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviye mazhar ise ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücahedeyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren, tenvir eden, on insanı kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşerat nevinden sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına meydan vermiş. Evet, başa geliyoruz inşallah. Sual, şerri mahz olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Şimdi zahiren bakın, biz birinci derste okuduk. Şerri mahz olan şeytanlar. Şeytanların yaratılmasındaki hılkat nedir? Zahiren bakınca efendim ehli imanı cehenneme götürüyor. Müslümanları efendime söyleyeyim dalalete götürüyor. Efendim insanları küfre götürüyor. Efendime söyleyeyim insanların imanlarını çalıyor. İnsanların ebedi hayatını mahvediyor. Bakın zahiren insan buna bakınca acaba şeytan niçin yaratıldı diyor. Şerri mahz. Şerri mahz yani zahiren bakınca şer için yaratılmış sanki. İnsanların imanını çaldı. İnsanları cehenneme götürdü. İnsan Müslümanların efendime söyleyeyim dalalete küfre götürdü vesaire. Acaba Cemil-i Alel-İtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bihak'ın rahmet ve cemali bu hadsiz çirkinliğin dehşetli musibetin husuna müsaade ediyor. Nasıl müsaade ediyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahmiyetini, cemalini, celalini biliyoruz. Acaba bu kadar insanın cehenneme gitmesi, insanların dalalete gitmesi, küfre gitmesi Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetini, rahmiyetini nasıl? Efendim değil mi? Zahiren. Nasıl bu çirkinliğe Cenab-ı Hak müsaade eder? Cenab-ı Hak madem rahimdir, neden şeytana müsaade eder bu şeyine? Nasıl cevaz gösteriyor? Cenab-ı Hak nasıl ona efendime müsaade ediyor? Şu meseleyi çoklar sormuş. Halen soruyorlar. Gidin üniversiteye bu meseleyi açın, ders yapın, okuyun. Bütün gençler böyle gözlerini açıp size bakar. Çünkü cevabını bulamıyorlar. Yani halen soruyorlar. Niçin şeytan yaratıldı?
Şeytan yaratmasa cehenneme gitmezdik. Şeytan yaratsa hepimiz cennetlik olurduk. Bütün insanlar cennetlik olurdu. Keyfi meşe

0: hayat yaşardık. Bak soruyorlar. El cevap. Şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makasıda hayri külliye kemalat insani var. Muhteşem bir cevap. Üstadımız hakikaten bazen satırın başında bütün konunun özetini veriyor yani. Bakın evet, şeytanın vücudunda şerler var, doğru. Fakat cüz'i şerler var. Bu cüz'i şerlerle beraber Allah şeytanı yaratmasına birçok maksat var. Birçok gaye var. Birçok makası da hayriye külliye. Çok külli hayırlar var. Bak zahiren şerler var. İnsanlar cehenneme giriyor, dalete giriyor, küfre giriyor. Fakat üstadımız ne diyor? Birçok makası da hayriye külliye var diyor. Bakın çok ince ve derin mesele. Kemalat insaniye var. Nasıl şeytanın yaratması insan kemalat edecek? Nasıl şeytanımızda insan merati bir hayırda ilerleyecek? Orayı açıyor. Evet. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var. Bir çekirdeği atıyorsunuz toprağa, çürüyor, ağaç olana kadar yüzlerce mertebe yaşıyor. Geçen öğrenciler geldiler, dediler ki hocam, biyolojide bir konu var, bu konudan bir soru kaçıyoruz. Nedir bu konu? Getirdiler hocam, işte bitkilerde üreme konusu, bilmem bitki konusu. Açtık konuya, beraber baktık, inceledik. İnsan Allahu Ekber diyor, Subhan Elhamdülillah diyor. Allah bir bitkinin bile çekirdekten ağaç olmasına, meyve olmasına kadar yüzlerce meratip vermiş. Aynen öyle de. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade mertebe var. Nasıl ki bir çiçeğin, bir çekirdeğin meyve olmasına kadar yüzlerce mertebe geçiyorsa, insanlarda da binlerce mertebe var. Her insan aynı mertebede değildir. Her insan aynı. İnsanlar çekirdek hükmünde ağaç olmaya, meyve olmaya kadar binlerce mertebe var. Nasıl? Üstadımız buraya çok güzel diyor. Mahiyet insaniyedeki istidatta dahi ondan ziyade mertebe var. Demek insanların istidatlarının inkişaf etmesi için şeytan gibi bir şerrin insanla uğraşması lazım. Serçenin inkişaf etmesi için atmacanın serçeye saldırması lazım. Zahiren atmaca serçeye saldırıyor. İnsanlar diyor ne kadar bir zulüm. Fakat atmaca serçeyi kovalamasa serçenin istidat ve inkişafları inkişaf etmez. Serçenin uçmayı, savunmayı oradan öğreniyor. Aynen öyle de. Atmacayı şeytana benzetin. Serçeyi insana benzetin. İnsanın imanının inkişaf etmesi için, imanda meratip keşfetmesi için ne yapması lazım? Efendime söyleyeyim, o mertebede geçmesi için şeytanın uğraşıp insanın imanını kuvvetlendirmesi lazım. Bizzat bir zatın, büyük bir alimin şöyle bir sözü var. Teheccüde nefsimi alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Bakın muhteşem bir söz. Nefsimi teheccüde alıştırmak için 20 sene nefsimle mücadele ettim diyor. Büyük bir zat. Meratipte öyle bir dereceye gelmiş ki, kutup derecesine gelmiş bir zat. Gözü haram görmemiş, dediği yalan söylememiş, gıybet etmemiş, ömür boyu ibadette geçiren bir zat. 20 sene nefsimle uğraştım diyor, mücadele ettim. 20 sene sonra nefsim beni kaldırmaya başladı diyor artık teheccüde. Benim rahmetliğimden vardı. Derdi ki teheccüd vakti gelince beni uyandırıyorlar. Herkes gülerdi. İnanmazlardı. Sonra dedi ki oğlum bunlar bana gülüyor ama vallahi gerçek dedi. Bu dedi belli bir yaşta sonra bende oldu dedi. Bakın demek ki insanın o meratibe ermesi için nefis ve şeytanla mücadele ede uğraşa gelecek. Bakın kömür ve altın aynı madenden çıkıyor. Birisi işleniyor, yüzlerce binlerce işlemine geçiyor. Altın oluyor, birisi de hiçbir işlem yapana çıkar diyor. Efendime söyleyeyim, kömür olarak sobaya giriyor veya neye kazana giriyor. Evet, çok önemli. Belki zerreden şemse kadar dereceleri var. Kimisinin imanı yaprak gibidir. Bir zerre gibi rüzgar vurdu uçuyor. İmanını kaybediyor. Bir tane ateist genç çıkmıştı. Allah hidayet versin. Bir zamanlar şu an sesi kesildi. Hemen böyle büyük alimler seslerini kestiler. Elhamdülillah böyle haykırarak. Ortaya şüphe atıyordu, fikir atıyordu. Birisi demiş ki ona. Böyle fikir atıyorsun, senin fikrini aynı günde çürütüyorlar. Kur'an'dan ayetlerle, peygamberimizin hadislerle şey yapıyorlar. Sen demişler yani çürütüyorlar. Sen bunun arkasında cevap bile veremiyorsun demişler. Yani sen ne? Demiş ki ben attığım her fikirde belki 1000 tane gencin imanını çaldım. Aha size şeytan. Attığım her fikirde binlerce. Bir fikirde bir insan binlerce genç nasıl imanı? Bakın imanı rüzgar gibi. Üstadımız diyor ya tahkik iman, taklit iman. Eğer imanı kuvvetli değilse bir ortaya bir fikir atıyor. Meleklerle ilgili bir fikir atıyor. Peygamberimizle ilgili bir fikir atıyor. Ve belki binlerce gencin imanını çalıyor. Allah muhafaza. Ya düşünün. Demek insanın imanında da zerreden şemse kadar dereceler var. Bu istidadın inşafı elbette bir hareket ister. Bir muamele ikisi öder. Bir hareket olacak, bir muamele olacak. Bir imtihan olacak. La rahete fit dünya, dünyada bir imtihan olacak yani. İnsanlar terakki edememesin bir sebebi düşünür. Biz yani biz nefis ve kalbimiz, aklımız, biz rahatlık istiyoruz yani. Rahatlık istediğimizden dolayı ne yapıyoruz? Bir de inşaf edemiyoruz. Bir muamele ikisi öder. O muameledeki terakki zemberin hareketi mücahadeyle olur. Ya zembereğin hareket etmesi için ne lazım efendime söyleyeyim? Bir muamele lazım. Değil mi? Bazen kimya dersini anlatıyorlar da. Bir muameleyi kimyeviye uygulandı bu hale geldi. Bir muamele lazım. Evet. Bazen ateşlerde yanmak. Üstadımız çok güzel şey var. Diyor ki. Bazen insafsızca insan imtihan olacak. İnsan insafsız diyor imtihan ama insan öyle gelecek yani. Bazen eleklerden geçeceğiz. Ama bakır mıyız? Ama gümüş müyüz? Ama altın mıyız? İşte o eleklerden sonra ortaya çıkacak. Değil mi? Depremde bakıyorsunuz bütün evladını kaybetmiş. Bütün ailesini kaybetmiş. Ne diyor? İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Kimisi de bakıyorsunuz en küçük bir şeyini kaybediyor. İmanını da kaybediyor. İsyanlar. Feryatlar, bağırmalar ya. Evet. Şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Bu da şeytanların ve muzır şeylerin vücudu olur. Evet. Yoksa melekeler gibi insanların makamı sabit kalırdı. Eğer bir muamele olmazsa o zaman insanın makamı sabit kalır. Meleklerin makamı sabittir değil mi? Akla bu şu sual geliyor. İnsanlar melekeleri geçebilir mi? Elbette geçer. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle bir noktaya geliyor ki o noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam artık orada duruyor. Peygamberimiz devam ediyor. Peygamberimiz o yol açmış. Yani ey ehli iman, ey Müslümanlar, ey ümmetim. Siz de ubudiyet yoluyla, sünnet seniye yoluyla, siz de efendime söyleyeyim tefekkür yoluyla o yolu geçebilirsiniz biiznillah yani. Değil mi? Geçebilir yani. Bazı zatlar melaikeleri geçmiştir. Üstadımız Abdülkadir İlhan Zeyn'i diyor değil mi? İsrafil'in surunu görmüş diyor yani bak. Nasıl bir makama gelmiş yani. 90 sene maneviyatta terakki etmiş. 90 sene hiç durmamış maneviyat terakki etmiş yani. Artık melekeleri görüyor. Baktığı yerde melekleri görüyor yani bakın. Peki bu 90 sene nasıl diyor? Hep mücahede, mücahede, mücahede, mücahede. Nefisle mücahede, şeytanla mücahede. İnsi ve cinni şeytanlarla mücahede. Eğer bu olmasaydı Hazreti Ebubekir gibi altınlar, pırlantalar, Ebu Cehil gibi kömürlerle aynı makamda kalırdı. İşte o zaman ne derdiniz? Nerede adalet-i Kur'aniye? Nerede adalet-i Rahmaniye? Ya o zaman adalet arardık. Ama Allah öyle bir imtihana Nebi Beşer'i tabi tutmuş ki, ehlime tabi tutmuş ki. Değil mi? Cenab-ı Hak bir tarafta Ebu Bekir Sıddık gibi altınlar, pırlantalar bütün kainata bedel. Bir taraftan da Ebu Cehil gibi ve şu an Ebu Cehil'in torunları devam ediyor. Değil mi? Böyle kömürler var yani. Ya. Evet, kıymetli dinleyiciler, vaktimiz azaldı. Çentan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalete gider. Bunu kabul ettik. Şeytan yüzünden ekser insan dalete gider. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyet keyfiyete bakar, kıymeti az bakar. Yani evet, bir kısım insanlar dalete giriyor. Bir kısım insanlar cehenneme gidiyor. Bir kısım... Fakat mesele bir kısım insanlar değil. Mesele kemiyete değil, keyfiyettedir. Yüzlerce ehli dalalet var. Yüz binlerce küfür ordusu var. Bir tane Bekir Sıddık yapmaz. Bir tane Hazreti Ömer yapmaz. Bir tane Hazreti Ali yapmaz. Ya, düşünün yani. Bir tane Bediüzzaman yapmaz. Ya, demek ki mesele keyfiyettedir. Bir zat düşünün, geliyor bir kavmin kurtuluşuna vesile oluyor. Ya elbette cehenneme gidenler olacak, dalete gidenler olacak, küfre gidenler olacak. Az bakar veya bakmaz. Nasıl ki bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altına bir mameleyi kimyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette bin bozmuş çekirdeğin verdiği zata hiç indir. Elinizde, bir elinizde bin tane çekirdek var, bir elinizde on tane çekirdek var. Farklı yerlere attınız. Biri attınız bin tane, biri attınız on tane. Bin tanesi bozuldu ama on tanesi öyle bir ağaç oldu ki, öyle bir meyve verdi ki. Siz zarardayız diyebilir misiniz? Hayır, on tanesi gelecek, bin tanesinin yerini belki kat kat yerini dolduracak. Değil mi? İşte öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren peygamber diyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutsan kurtulursunuz? Ashabı için diyor. Gökteki yıldızlar gibi diyor ya. Allah Allah. Ya elbette böyle yıldızlar nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle olur. Yıldızlar gibi nevi insan şereflendiren, tenbir eden on insan kamil yüzünden o neve gelen menfaat ve kıymet elbette haşerat nevine sayılacak derecede süfli ehli daletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirir ve göze girmez. Ey ehli iman! Evet, dersi noktalıyoruz. Üstadımız dersi noktalarken bile ders veriyor. Son noktada bakın, Müsaadenin çok güzel bir metodu var. Yaramızı gösteriyor, merhamini veriyor. Derdimizi gösteriyor, dermanını veriyor. Hastalığımızı gösteriyor, eczaneyi gösteriyor. Bakın şimdi böyle bir yaramız var, böyle bir durumumuz var, düşmanlarımız çok. Zırhımız nedir? Sualakla geliyor. Düşmanın çok, zırhın nedir? Ey ehli iman, bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an dezgahında yapılan takvadır. Allahu Ekber. İnsan bu satırlarla bir kitap yazar. Ey ehli iman, bu kadar düşman var. Ve bu asırda her yer düşman. Hakikaten yani. Düşman demek sadece gelip sana efendime söyleyeyim silahla vuran değil. Senin kalbini ve ruhunu yaralayan, senin imanını çalan, ebedi hayatına zarar veren, aileni, çocuğunu, hanımını, efendime söyleyeyim akrabalarını senden uzaklaştıran, yoldan çıkaran, efendime söyleyeyim seni dalalet vadilerinde koşturan, efendime söyleyeyim senin kalbindeki o mihraba hücum eden her şey düşmandır. Asıl düşman budur. Birisi gelse, bir insanı öldürse, imanı kuvvetliyse, yaptığı amellerle gider. Ama birisi gelse, bir insan imanını çalsa, hem dünyası gider, hem ahirete gider. Bu müthiş düşmanlara karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Şimdi akla geliyor, takva nedir? Üstadımız takvayı Kastamonu'da çok güzel açıyor. Hemen aleme gelmişken söyleyeyim. Takva diyor, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Amel-i Salih, hareket dairesinde hayrat, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Allah beni neyden men etti, ben ondan uzağım. Allah beni neyden uzaklaştı, ben uzağım. Ve Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinde hareket etmektir. Takva budur yani derler, takvalı bir insan. Nedir? Allah dostu. Nedir? Allah dostu ya derler, çok takvalı bir insan. Takvalı bir insan yanında oturunca hissedersiniz değil mi? Kalbinize bir huzur gelir, bir inşirah gelir. Bir de Allah'tan uzak olan bir insan yanında oturun. 5 dakika oturamazsınız. Daralırsınız. Kalbiniz, ruhunuz böyle dışarı çıkacak gibi olur. Niye? Çünkü hayatında Allah yok. Şükür yok. Niyaz yok. İbadet yok. İsyan. Efendim feryadı figan. Efendim şekva. Böyle bir insan yanında da oturamazsınız. Takva bu müthiş düşmanlara karşı zırh. Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ya Rab, sen bizleri ve ümmeti Muhammed'i takva dairesine hak etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Siperimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnesini esilir. İlk derste de hatırlarsanız üstadımız ne demişti? Hatırlayın. Şöyle demişti ilk derste. O kalay metin, o hızna hasin şeriat Muhammediyedir demişti. Sünnet seniyedir. O kalay metin, o hızna hasin. Bak, ikinci derste de diyor. Ne diyor? Siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet seniyesidir. Silahımız ne? İstiaze, istihbar, hıfz-ı ilahi iltica. O kadar tatlı diyor ki. Her vakit istiaze, her vakit Cenab-ı Hakk'a istiaze der. Tevbe istihbar. Ben günde 500 defa istihbar ediyorum diyor. Bak 500 defa. Her gün istihbar. Tevbe istiaze, istihbar ve hıfz-ı ilahi iltica. Allah'ım sen bizlere hapisimle mabuz eyle. Sana sığındık Allah'ım. İnsan hıfz-ı ilahi iltica edeceğin. Ne gururu kalıyor, ne kibri kalıyor, ne enaniyeti kalıyor. Aczini, fakrini, zaafını tam manası hissediyor. Evet. İstihbarat hepsiyle ilticadır. Ya Rabbi. Biz sana iltica ettik. Senden başka merce mence yok. Senden başka sığınacak kapı yok. Ya Rab. Bizleri kapından geri çevirme Allah'ım. Geri çevirme Allah'ım. Üstadımız öyle bir iltica etmiş ki Allah'ım. Değil mi? Ne diyor? Ya Rabbi ve ya Rabbi sümahat ve lerdin. Ya halka ve ya halkü şey. Gökleri rızayla, zemin müştemilatıyla, bütün kainatı, bütün keyfiyetiyle tezkir eden iradetinin, kudretinin, hikmetinin, hakimiyetinin hakkı için nefsimiz bize müsahhar ile ya Rabbi diyor. Nasıl bir dua ya? Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Senin rızanı istiyorum. Seni arıyorum. Daha büyük bir iltica var mı ya? Üstadımız değil mi? Tesbihata bakın. Diyor denizlerin, okyanusların, damlalarının katrelere adedince sana sığındık Allah'ım diyor. Seni tesbih ediyor diyor abi. Ağaçların, yaprakların, yaprakları adedince sana sığındık. Sana tesbih ediyor Allah'ım diyor. Ya nasıl bir iltica. Ya Rabbi biz sana iltica ettik ya Rabbi. Bizleri maddi manevi hastalıklardan muhafaza eyle. İttihad-ı İslam bizleri nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i bir araya getir Allah'ım. Ahir zamanın bid'alarından, dalaletlerinden, günahlarından, şerlerinden, haramlarından bu gençleri muhafaza eyle ya Rabbi. Üstadımcı bir zaman baktım bu sokağa diyor. Baktım diyor bu gençlerin hali ne olacak diyor, ağladım diyor yani. Nasıl kurtaracak bu gençler bu cazibedar fitneden kendini diyor, ağladım diyor yani. Yani onun için öyle demişler yani üstadım. Başkasının günahını ağlayan adam demiş yani. Değil mi? Başkasının günahını. Ya Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin hakikaten yani. Bu zamanda imanı kurtarmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor yani. Kuru ateşi elde tutmak gibidir diyor yani. Siz bir ateş nasıl elde tutarsınız? Bir elden bu elde tutarsınız. Bir elden bir elde tutarsınız. Bir elde bir elde tutarsınız. Bir hadis-i şerif var diyor. Eğer diyor haramlar, günahlar ahir zamanda diyor her taraf sardıysa diyor evine geç diyor. Evine girdiyse diyor odana geç diyor. Odana girdiyse diyor secdeden aç diyor. Secdeye kapan diyor. Oraya da geldiyse diyor secdede kal diyor. Kıyametin kopmasını bekle diyor. Ahir zamanda insanların diyor cehenneme girmeler diyor. Hanımları, çocukları, efendime söyleyeyim eşlerinin elinde olacak diyor. Anne nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Bakıyorsunuz baba bazen bir ailede bir babanın bir annenin gafleti veya bir çocuğun gafleti bütün aileye etkileyebiliyor yani. Rabbimizleri muhafaza eylesin. Hafız ismine muhafaza eylesin. Evet kıymetli dinleyiciler dersimizin sonuna geldik ki her dersimizin sonunda dediğimiz gibi hakikaten ben kendi nefsim adına şunu diyorum. Nurları okuduğum zaman yaralarımın devasını görüyorum. Ben okudukça acizane, fakirane, okudukça devalar hissediyorum. Nasıl ki düşün bir merhem var, vücudunuz yaralı, bağırıyorsunuz, ağlıyorsunuz, merhemi sürdüğünüz zaman bütün ağrılarınız dinliyor. Kendimi nurlar karşısında o ağlayan çocuk gibi hissediyorum. Okumadığım zaman alemim dağılıyor. Kalbim ruhumu kasabetler sarıyor. Böyle ruhum daralıyor. Gerçekten yani. Yani öyle diyorum yani. Bazen bakıyorum her şey yolunda. Yani böyle elhamdülillah. Ama bir ruh darlığı istiyorum. Nedendir diyorum acaba. Sağıma bakıyorum soluma. Ha, okumamı yapmamışım. Hususi ibadetimi yapmamışım. Yani günlük okumasını yapmayan bir insan. Cüzünü okumayan bir insan. Cevşenini okumayan bir insan. Risalini okumayan bir insan. İsterse vali değil. Valinin üstü olsun. İsterse cumhurbaşkanı olsun. O insan o boşluğu dolduramaz yani. Yani bu asırda sadece 5 vakit namaz kılmakla, tesbih çekmekle biz ibadet, imanımızı kuvvetlendiremeyiz. Kusura bakmayın yani. Yani bazı öyle diyor ya, geçen birisi diyor. Ben işte efendime söyleyeyim okumaya, efendime söyleyeyim cemaatlere, sohbetlere karşıyım. Sadece namazı kıl yeter. Yeter mi? Bu kadar tahribat var, nasıl yetecek? Binlerce tahribat var. Sabah çıkıyorsun, akşam vakti yüzlerce haram tahribat alıyorsun yani. Nasıl yetecek? Elbette bir tedavi lazım. Elbette bir eczane lazım. Elbette eczane lazım. Vücudun her tarafın yara. Her yer feryat bağırıyor. Bağırıyor yani. Nerede bu? Bunun tedavisi işte budur. Kur'an'ın karşısına geçip ağlamaktır. Cebrail'in karşısına geçip Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir. Risale-i Nur karşısına geçip mütalaa müzakere yapmaktır. Öyle diyor İmam-ı Şafii yani. Bir insan 3 gündür imani ilmi bir mütalaa yapmasa alemi dağılır diyor. Öyle yani. Ben bir abimizden duymuştum son sözümüz yani. Böyle şahsi ibadetimizi yapmayınca diyordu. Dünyanın cazibedar ve fena yüzü bize tatlı geliyor. Ama diyor şahsi ibadetini yapınca hiçbir şey senin kalbine bağlamıyor. Ne eş, ne iş, ne çocuk, ne makam, ne maaş, ne rütbe bağlayamıyor kalbine. Çünkü senin kalbinde bir mihrap var yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Bulunduğunuz ilçede, köyde, ilde, ülkede neredeyse lisan dersine katılmak isterseniz, radyomuzla irtibata geçerseniz inşallah bulunduğunuz yerde dersleri iştirak ettiririz. Eğer derslerimizi dinlediğiniz zaman evinizde, mutfağınızda, işinizde ise 13. Mayı açıp bizimle beraber dersimizi dinleyiniz, okuyunuz. Eğer araçtaysanız, seyahatteyseniz, yoldaysanız, dinliyorsanız, efendime söyleyeyim, müsait bir vakitte en yakın zamanda açıp bu dersleri tekrar okuyunuz. Herkesin elinde telefon var ve saatlerce telefona bakıyoruz. Lütfen telefonunuza Risale-i Nur Külliyatı indiriniz. Renek Risale-i Nur Külliyatı indiriniz. Lütfen boş vakitlerinizde hiç olmazsa 5-10 dakika bunu okumaya gayret ediniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Nur ile kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yarı ayarı, nideydim bülbülü zarı, nideydim gülü gülzarı, sana giryan olaydım yar. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım ya.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzuru mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Ersen erdiğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanım sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismim öğerler. Ağı oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir süveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken. Gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken. Karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram eylesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

gittin. Ateşin suyu, merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

0: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul.

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u ahın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin gurbettesin. Hangi ildensin senin yurdun? Adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin, gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azık-ı nanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutlu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü, küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledi. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi, sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı, kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda, mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zaman da aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Biricik Önder, insanlığın üstadı, insanlığın lideri Hayber yolunda. Haydar-ı Kerrar Hayber yolunda. Şah-ı Merdan Hayber kalesinin kapısını kalkan yapan Hayber yolunda. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den 2 ay sonra savaş hazırlıkların yapılmasını beyan ediyordu. Şerefli arkadaşlarına hazırlıklarını yapmalarını istiyordu. Hedef Hayber'di. Medine'den 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'i hedef gösteriyordu. Arap Yarımadası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. 7'si büyük olmak üzere birçok kale ve burçlar topluluğunun ortak ismi Hayber'di. Hayber İbranice'de kale anlamına geliyordu. Hayber büyük tarım alanlarına sahipti. Hurma bahçeleri ve üzüm bağları ile meşhurdu. 10.000'in üzerinde ordu çıkartabilecek kadar büyük bir nüfusa sahipti. Halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Ayrıca Araplar tarafından bilinmeyen mancılıklara da sahiplerdi. Her şeyden önemlisi son derece sağlam kaleleri vardı. Peygamber Efendimiz hedef Hayber buyuruyordu. Zira Hayber Mekke'den sonra Müslümanlara düşmanlığı merkez haline gelmişti. Medine'den kovulan Beni Nadirliler Hayber'e gelmişlerdi. Onların gelmesiyle Hayber tam anlamıyla Müslümanlar için fitne fesat yuvası haline dönüşmüştü. Hendek Savaşı'nın arkasında Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafalınları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılara kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlıları kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bize katılmayacaksınız.
Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir buyuruluyor. Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler Umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber

tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10 bin savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10 bin ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancılıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, "Ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız, su ihtiyaçlarını karşılarız" diyerek kadınların sözcülüğünü yapıyordu. Onun bu isteğine Allah'ın bereketi üzerine olsun buyuruyor, izin veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin eşi annemiz Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye radıyallahu anha, Ümmü Eymen, Ümeyye binti Kays, Ümmü Salit orduya katılan sahabi kadınlardan bazılarıydı. Ordu hareket etmişti. O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel

0: olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver. İslam ordusu Amir'in söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu anh Allah sana rahmet etsin diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yerde hep bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim'le kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabb-i Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muşlu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kız. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
1: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
0: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Araf 155-156 Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım. Rahmetinin denizine al beni.
1: Ya Erhamur Rahimin.
0: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
1: Ya Fatır, ya Fatır, ya
0: Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
1: Ya Fadil,
0: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.

güneş mi doğar? Hayır, bu senin gelişindir, gel. Bu evreni evren, toprağı toprak kılmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı, nasıl ansınlar adını? Rahmet kıl ey sevgili, bir damla su gönder, gel. Kavruldu çiçekler, menekşe boynun büktü binlerce yıl. Böylece seni ve buyruğunu bekledi, artık yeter, gel. Taşlar taş olmaktan bıktı, toprak toprak olmaktan. Kurduğumuz bunca yapılar çöktü, çökecek, gör, gel. Güç netsin, soluk netsin, senden gelirmiş hepsi. Acı, bu son soluktur, bir bengü su ver, gel. Güneşi gönderme bize ey sevgili, sen doğ. Bizi ısıtamaz oldu artık başka güneşler, gel. Yetmez mi bekleyişleri gül tomurcuklarının? Ne bülbül ne gül kaldı, gelmedi bahar, gel. Güller yine tomurcuktur, izin ver atsınlar. Günlerce gül yüzün görmek için bekler, gel. Seni nasıl çağırsak bize ses ver ey. Biz bunca toplandık, bunca yürek seni bekler, gel.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Kün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen asiye ermektir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yitmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye. Kimi biter, kimi yiter yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan hadis-i şerifleri İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune eyyus sadakati eftalu. Siz hangi sadakanın daha faziletli ve eftal olduğunu biliyor musunuz? El menihatu ey yemneha ahadukumud dirheme اَوْ زَهْرَ الدَّابَّةِ اَوْ لَبَنَ الشَّاتِ اَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ Bir kardeşinize bir ödünç vermektir. Sadakanın en eftali budur. Öyle veriyorsun ki ödüncü, ona parayı veriyorsun, dirhemi veriyorsun. Bunu kullan, bunu işlerinde ayarla. Veya bir hayvanı veriyorsun, bu hayvanı kullan, bu hayvanı işlerinde kullan. Veya ona bir koyunu veriyorsun, sütlü bir koyunu. Al bu hayvan, sen de bulunduğu müddetçe işte bunun sütünden faydalan, tüyünden faydalan, bu şekilde. Veya o insana ineğini veriyorsun, bunun sütünden faydalan. Bu sende kaldığı müddetçe bu hayvanda ne faydalar varsa sen bundan faydalanabilirsin diye Müslüman kardeşinize bunları ödünç vermektir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel bir yol gösteriyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce İslam'ın ana gayelerinden birisi olan toplumsal huzuru, toplumsal ferah, ferahı kazanmak için toplumda birlik ve dayanışmayı sağlamak ve fertlerin birbirine güvenini tesis etmek ve en önemlisi müminler kardeştir düsturunu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapmayı bizlere talimat veriyor, buyuruyor. Bu gibi şeyler nedir? Sizin bir koyununuz var, bir keçiniz var, bir hayvanınız var. Tabii o dönem şartlarına göre veya bugün belli yerlerde yaşayan insanlarda gibi. Ne yapıyorsun? Bunu ona veriyorsun ve kardeşin bu hayvanı kendi yanında tutuyor. İşte sütünden faydalanıyor, tüyünden faydalanıyor veya da başka şeylerinden faydalanmak suretiyle isterse bunu kendi mesela sütünü içebilir veya satabilir, yoğurt yapar, peynir yapar. Bunu da ne yapar? Götürüp çarşıda da satabilir. Bu şekilde o fayda temin eder. Sen de onun sevabını almış olursun. Ve bir Müslümana da bir iş kapısı açmış olursun. Bu nedenle görüldüğü gibi burada biz önce ahireti düşüneceğiz. Sevabı düşüneceğiz. Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Yani bu alem geçici bir alem ve geçici alemde biz ahiretin tarlası olduğu için bu dünyaya çalışıyoruz. Bu dünyaya bel bağlamıyoruz. Ha, dünyaya çalışıyoruz. Dünyada çalışıyoruz ama ahiret için. Ve mükafatı da Allah'tan bekliyoruz. O gün mükafatımızı alacağız. Bir Müslüman bu düşüncede olacak. Yoksa efendim ya bana ne adamdan eli ben mi doyuracağım? Veya aklı yok mu? Çalışıp kazansaydı gibi böyle şeytanın insana verdiği vesvese ve dürtülerle yola çıkarak böyle bir düşünceye girişirse o zaman ne olur? Toplumda kardeşlik yok olur, güven yok olur, yardımlaşma ortadan kalkar ve bu şekilde fertler arasında düşmanlıklar baş gösterir. Bugün bakıyorsunuz bir bolluk var. İnsanlarda bolluk var, bir zenginlik var. Fakat fertlerin arasında bir kardeşlik yok, dayanışma yok, sevgi yok. Anlayış yok. Bakıyorsunuz kardeş kardeşle konuşmuyor, selam bile vermiyor. Birbirlerine gidip bile gelmiyorlar. Ne yapacaksınız siz böyle bir hayat o zaman? Eğer birbirinizle dayanışmadıktan sonra, birbirinizi sevmedikten sonra, birbirinize güvenmedikten sonra, birbirinizin derdiyle dertlenmedikten sonra, birbirinizin yardımına koşmadıktan sonra biz ne yapalım böyle bir hayatı? Görüyorsunuz işte fertlerin geldiği nokta. Ama yüce dinimiz elhamdülillah, yüce peygamberimiz bize yol gösteriyor.
Önce ahireti düşüneceğiz, sevabı düşüneceğiz, Allah'tan gelecek mükafatı düşüneceğiz ve o zaman ne yapıyoruz? Allah için ihtiyacı olan insanlara iyilikte bulunuyoruz ve Peygamberimiz ne diyor? En eftal sadaka nedir? Bir malı, bir eşyayı, bir hayvanı, bir parayı kardeşine vermendir. Hani bu ona hediye etmen değil. Al bu koyun senin olsun, bu sığır senin olsun, bu para senin olsun değil. Borç veriyorsun, diyorsun ki ya bu senin yanında kalsın. İşte bunun sütünden faydalan, bunun derisinden faydalan, bunun tüyünden faydalan, işte bunun başka şeylerinden faydalan. Veya işte sığır, bunun faydalan, sütünden faydalan, sütünü yoğurt yap, peynir yap, götür pazara sat, sütü insanlara sat, senin çoluğun çocuğun içsin, komşuların içsin. İşte bakın, mal onda kalıyor ama mal yine senin, ama o bunların içsin. İşte bakın, mal onda kalıyor ama mal yine senin, ama o bundan faydalanıyor. İşte Peygamberimiz

görürüz. Ama bizde şu var. Falan işim olursa kurban keseceğim. Veya falan işim olursa şöyle yapacağım. Yok, öyle şarta bağlamayacaksın. Elinde imkanın varsa, gücün varsa ne yapacaksın? Onu, o hayırı yapacaksın. Para vereceksin, götürür fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verirsin. Kurban keseceksen kesersin, yine fakir fukaraya dağıtır. Senin sayende onlar da et yemiş olur. Daha güzel, daha faziletli olur. Allahu Teala bizleri böyle sadaka veren ve en iyi sadakayı veren kullarından eylesin. Riyadan, gösterişten de bizleri muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne mel'adehu. Siz en büyük günahın, en büyük böyle musibetin, sıkıntının ne olduğunu bilir misiniz? Naklul hadisi. Bir sözü nakletmektir. Konuşulan bir sözü nakletmektir. Nereye? Min ba'din nâsi ile ba'din. İnsanların bazısından alıp bazısına götürmektir. En büyük günah, yüklenilmesi zor meşakkat budur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Ve onunla birlikte niye bu lafı götürüyorsun? Liyufsidû beynehum. Onlar arasında fesat çıkarmak için, aralarını bozmak için ne yapıyorsun? Söz taşıyıcılığı yapıyorsun. Söz taşıma, nemime denir İslam'da. Söz taşıyana nemmam denir. Bu veya kattan da vardır. Söyleniyor. Bunlar büyük günahlardandır. Bir insanın yanında bulunuyorsun, bir mecliste bulunuyorsun. O mecliste bir insan hakkında söz söyleniyor. Kalkıyorsun o insanların arasını bozmak için başka bir o adama götürüp bu sözleri naklediyorsun. Bundan büyük günah olabilir mi? İki toplumu birbirine düşürmüş oluyorsun. Kalplerine kin ve öfkeyi koymuş oluyorsun. Halbuki onlar zaten konuşmuşsa, ona ulaşmamışsa en azından o bu işlerin düşmanlığını bilmeyecek. Onların kötü bir şey konuşmuş olduğunu bilmeyecek ve onlara da düşmanlık beslemeyecek. Bir gün birisi Hasan Basri rahmetullahi aleyhe geliyor. Diyor ki işte biz dün akşam falan yerdeydik. Orada konuşma oldu. Senin hakkında da şunları şunları söylediler diye bazı şeyler söylüyor. Hasan Basri rahmetullahi aleyh adama şöyle bakıyor ve akabinden diyor ki sen akşam orada ne yedin? İşte diyor şunu yedim, bunu yedim sayıyor. Diyor o kadar yediğini karnında tuttun da bir bu lafı mı tutamadın diye ona bu şekilde bir cevap veriyor. Burada tabii eğer şimdi bir tehlike söz konusuysa, adama bir suikast yapacaklarsa, hırsızlık yapacaksa, bir kötülük hazırlıyorlarsa, hani mazlum olacaksa adam, tabii bu gibi konularda gidip adamı uyarmakta fayda vardır. Çünkü kendisine bir kötülük yapılacak. Mesela Musa aleyhisselam biliyorsunuz Kıpti ile başına gelen olaydan sonra gizleniyor. Bir adam gelip diyor ki seni yakalamak istiyorlar ve seni cezalandırılacaklar diyor. Böyle bir şey haber veriyor. Ha, bu tür haberlerde caizdir, olabilir. Ama bunun dışında insanların arasını bozmak için bir toplumda, bir mecliste konuşulanı veya bir insanın sana söylediği sözleri götürüp başka bir insana taşımak doğru bir davranış değildir. Büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz taşıyanların cennete giremeyeceğini bize haber veriyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu günahtan elimizden geldiği kadar sakınalım. Hep sakınalım. Yani kesinlikle sakınalım ama gücümüz yettiği kadar da uğraş verelim. Olur insan hali bir meclistesin boş bulunur. O bir kardeşi hakkında bir şey söylemiştir veya bir şeyler anlatmıştır. Bunu getirip o insanlara söylemenin bir alemi yok. Zaten İnsanları barıştırmak, birbirinin gönlünü almak, onları dost edinmek için güzel sözler söylemek, onlar arasında yapıcı sözlerde bulunmak sevaptır, güzelliktir. Ama bozmak için söz taşımak ise büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor ve diyor bu büyük günahtır. Nedir? Taşınması zor bir ağırlıktır. Bunun ne olduğunu size anlatayım mı, bildireyim mi, siz biliyor musunuz diyor. Ne yapıyor? İnsanlar arasında aralarını bozmak için söz taşımaktır diyor. Bundan şiddetle kaçınmak gerekiyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune mel gıybetu. Geldik çok çok önemli bir noktaya. Belki her gün işlediğimiz bir günah. Allah bizleri affetsin. Allah bu günahtan milleti korusun. Belki en çok dilin afatlarından insanın başına bela olacak hem kul hakkına giren büyük günahlardan birisi gıybettir.

0: nedir biliyor musunuz diyor Peygamberimiz. Zikruke ahake bima yekrahu. Kardeşini öyle bir şeyle anıyorsun ki, öyle bir şeyle zikrediyorsun ki onun kerih görmüş olduğu şey, çirkin görmüş olduğu şey. Yani ve in kana fihi ma taqulu, yani ondaki olan bir şeyle kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyle onu arkasından çekiştirme. Ve sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, ama bu özellik onda varsa, hani ona bir şeyler söylüyoruz ama bu özellik önde varsa diyor, o zaman ne diyor? Bu zaten gıybettir. Kadık tebtehu, sen onu gıybet ettin. Ve illem yekün, eğer fihi onda yoksa, fakat behette, o zaman sen ona buhtan ettin, iftirada bulundun. Demek ki gıybet nedir? Bir adamda bir özellik var, fakat o adam bu özelliği duyduğu zaman üzülecek, çirkin görecek, sıkıntı çekecek. Onu bir toplum içerisinde o yokken anmandır, anlatmandır. Ha varsa zaten bu gıybettir, yoksa da ona iftira atmış olursun. Bu da büyük bir günahtır. Demek ki kardeşlerim, dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Hani bizi böyle ateşe götürecek, uçurumun kenarından aşağı attıracak bir lisandır. Yani bu uzumuzdur. Buna sahip çıkacağız. Hucurat suresinde Allah-u Teala ne yapıyor? Gıybeti Müslüman kardeşinin etini yemek gibi görüyor. Siz tabi diyor, ölü kardeşinizin etini yemeyi ister misiniz, sever misiniz? Ne yaptık? Herkes iğrendi, çirkin gördü. Allah onun için diyor ki, kerih gördünüz, çirkin gördünüz. Böyle büyük bir günah, ölü kardeşin etini yemek. Niye? Çünkü orada değil adam, kendini savunacak durumda da değil. Yanında olsa kendisini savunur. Der ki, senin dediğin şöyleydi, ben şundan dolayıydı, yaptım, böyle yaptım. Savunmasız bir şekilde kalmış, savunma durumu olmayan bir insanı ne yapıyorsun? Arkasından çekiştiriyorsun bir toplum içerisinde. Bu insan ölü o anda. Bu nedenle Allah-u Teala işte onu ölü bir insanın haline benzetiyor ve gıybeti de ölü eti yemeye benzetiyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu nedenle özellikle gıybet noktasında sakınmak gerekiyor. Belki az önce de söylediğim gibi işlenen en büyük günahlardan. Zinanın tövbesiyle gıybetin tövbesi arasında çok fark var. Allah-u Teala diyor, zina edenin tövbesini kabul eder ama gıybet edenin tövbesini kabul etmez. Niye? Gıybette bir kul hakkına girme söz konusu. Bir insanı olmadığı bir mecliste, bir grup içerisinde onun çirkin göreceği bir şeyle anlatmandır. Ha şu var, bunu söyleyelim. Mesela diyelim adamı tanıtmak için. Hani diyorsun ki ya saçında saç yoktu, kolu yoktu, topaldı, ayağı işlemiyordu, topaldı. Bu tür tanıtma kastıyla söylenen şeyler inşallah onda bir günah olmaz. Ama onu küçük düşürmek için, onun hoşlanmayacağı bir şekilde anlatma, tabii bunlar günah olur. Veya bir insan fetva soruyor, fetva sorursan, anlatırsa bu da inşallah gıybete girmez. Veya bir adamı gidiyor, haksızlık yapılmış, zulüm yapılmış, mahkemeye şikayet ediyor. O da nedir? Anlatabilir, durumunu anlatabilir. Bunlar gıybet olmaz. Ama bunun dışındakiler nedir? Gıybettir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gıybet zinadan daha kötüdür. O zaman sahabe diyor, ey Allah'ın Resulü, nasıl olabilir? Nasıl böyle? Şaşırıyorlar tabii. Peygamberimiz de diyor ki, adam zina eder sonra tevbe eder. Allah mağfiret buyurur inşallah. Gıybet eden ise, gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz. Ve gıybet edilene ulaşmaz. Bu nedenle ne yapacak? Gıybetin tövbesi önce Allah'tan af dileyecek, pişman olacak ve onun akabinde gıybet ettiği insana gidip helallaşacak. Diyecek ki, hakkını helal et. Biz böyle bir hatada bulundum. Bu hatadan dolayı senden hak talep ediyorum. İşte gıybetin tövbesinin şartlarından birisi de bu. Bu çok önemli. Şimdi nasıl gideceksin bir adama, değil mi? Ben senin hakkında böyle bir şeyde bulundum, konuştum diye. İnsanın yüzü kızarır. Ama o işlediğin günah ne kadar büyük ki onun yüz kızartacak durumu daha büyük. Bu nedenle işte gıybetten sakınmak gerekiyor ve gıybet edildiği zaman da mutlaka helallaşmaya ihtiyaç var demişler alimler. Mutlaka helallaşacak. tevbe edecek, istiğfarda bulunacak ve helalleşme yolunu arayacak ve o kimse için de dualarda bulunacak. Onun hakkında da istiğfarda bulunacak. İşte Allah-u Teala gıybet etmeyi ölü kardeşinin etini yemek gibi görmüş ve hiçbiriniz kardeşinin ölü olarak etini yemesini sever mi diye buyurmuştur. Yani gıybet edilen kimse orada bulunmuyor. Söylenen sözü bilmemesi ve onda savunacak durumda olmaması dolayısıyla bir ölü, hem de kardeş olan bir ölü ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek ve özellikle o saldıranın zannınca da fena ve bundan dolayı kurtlu bir leş halinde bulunan bu etleri hırs ve iştah ile seve seve yemektir ki bu bir canavarlıktır. Allah korusun. Allah bizi bu canavarlıktan muhafaza buyursun ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte böyle bir benzetmede bulunuyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala diline sahip çıkan, dilini koruyan, ya hayır söyleyen ya da susan kullarından bizlere eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Halik Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Halik, her şeyi yoktan var eden, yaratan, yarattığı her şeyin bütün ayrıntılarını bilen ve mahlukatına takdir ettiği ömür içerisinde onun göreceği her hali, hadiseyi tespit ve tayin eden demektir. Hicr suresi. Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve en iyi bilendir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun insanoğluna, sadece insanoğluna lütfettiği akıl yerinde kullanılır ve gönlün manevi alemlere uçuşunda yakıt olursa, her şey, ama görebildiği, idrak edebildiği her şey ona, Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, yüceliğini, her şeyi yaratan tek hükümdarın o olduğunu anlatır. Varlık aleminde kuvvetle hissedilen nizam, kusursuz bir makine gibi işleyen zaman ve makrokozmozu, mikrokozmozu ile muhteşem bir kainat yaradanına hal lisanı ile vazifelerini yaparak ibadette olduklarını anlatır. Bakara suresi. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla sizi rızıklandırarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Nahl suresi. Allah sizin için o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Aklın gücünün bittiği yerde gönül uçuşa geçer. Düşünmeli, bakmalı, aklını kullanmalı, yaradanını bulmalı ve bu dünya hayatını sadece onun rızası için yaşamalı ve zaman gel gongunu vurunca dosta kavuşmalıyız heyecanla ve coşkuyla. Yunus suresi. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, sonra işleri tedbir ederek arş üzerine istiva etti. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Zariyat suresi. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz daimi genişleticiyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.
biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Değerli kardeşlerim, öyle merhamet sahibi bir yaratıcıdır ki o Celle Celaluhu kullarına kendi varlığını öylesine hissettirir ki yüce kelamında bu rahmani solukta yavrularını koruyan, onların iyiliğini düşünüp üstlerine titreyen bir ananın şefkatini görürsünüz. Bak kulum, her şeyin sahibi benim ve ben de sana imkanlarımı açmış, senin hizmetime vermişim diyen muhteşem bir sesi duyarsınız. Eğer gönlünüz o sesin frekanslarına açıksa, nitekim Mülk suresinde o yedi göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü döndür de bak, bir çatlaklık görüyor musun buyuran Rabbimize bütün kainat gibi secde edemiz. Mü'min suresi. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Meryem suresi. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? Mü'minun suresi. Andolsun biz insanı çamurdan, bir sülaleden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta, rahimde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir alaka yarattık. Derken o alakayı bir mudga yarattık. Derken o mudgayı bir takım kemik yarattık. Derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Bu ayet-i kerimeler asırlar öncesinden zamana meydan okuyarak yüce Yaradan'ın katından indirilen ayetlerdir. İnsanın bir çift hücrenin birleşmesiyle başlayan ve Rahim adlı karargâhta devam eden yolculuğunun akıl sahiplerine anlatımıdır bu ayetler. Ve bugünün ilminin henüz ulaşamadığı bir boyut taşır o alim olan Allah'ın indinde. Zümer suresi. O sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında 3 karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? 3 katlı karanlıkları
ancak 20. yüzyıl ilmi açıklayabiliyor. Daha yaratılış konusunda bilemediğimiz neler var? Varın siz düşünün. Rahman suresi, göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir, yaratmadadır. Her an yaratma hali ancak yüceler yücesi bir zata mahsustur. Öyleyse yaratmak fiilini Allah'tan başkasına vermek doğru değildir. Haşir suresi, o yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yükselmektedir, yücelmektedirler. O galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. Zümer suresi, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil de O'dur. Yüce Mevla ile konuştuğumuz, bir boyutta O'nu dinlediğimiz, bir boyutta O'na içimizdekileri anlattığımız ve de Rabbimizi sevdiğimiz nispette O'nun ayetlerini gönlümüzde, beynimizde, tüm varlığımızda okuduğumuz zamandır ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına ittiba etmenin ne kadar büyük bir kazanç olduğunu anlayacağız. Nuh suresi, sizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek istemiyorsunuz? Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü tabakalar halinde birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi bir lamba yapmıştır. Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. İçlerine ışık saçan bir kandil var ettik. Kaf suresi, andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Ey yüce yaradanımız, bizi bizden iyi bilenin sen olduğunu biliyor, varlığına güveniyor ve sana sığınıyoruz. Bizi bize bırakma Allah'ım. Yolunda en doğru şekilde yaşama gücü ver bize. Taha suresi, sizi yerden yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Toprak kastediliyor. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Ahkaf suresi, onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki
onun her şeye gücü yeter. Evet ey Rabbim, sen her şeye kadirsin. Bizleri yeniden diriltecek ve yaşadıklarımızdan hesaba çekeceksin. Sa'd suresi. Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O kafirlerin zannıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kafirlerin haline. Kurtçuk yerse ipek oluyor diyor İmam Şafii Hazretleri. Dut yaprağına bakıyorum. Kurtçuk yerse ipek oluyor. Arı yerse bal oluyor. Koyun yerse ak mı ak bir süt oluyor. Geyik yerse misk oluyor. Yarattıklarına bakıyor, seni tefekkür ediyor ve sana, yalnızca sana ibadet ediyoruz Rabbim. Bize bu dünyayı kendisine kulluk yapayım diye yaratan Rabbim, dünyamızı yeri gelip gülistan kılan, yeri gelip cehennemi unutmayayım diye naristan eden ve yarattığı her şeyi kuluna sevdiren Rabbim, yaradılanı senden dolayı seviyor ve bu sevgiyle boyun büküp huzurunda duruyor ve niyaz makamında yalvarıyoruz. Ey sinelerin özünü bilen, ey gizliyi aşikarı da bilen, ey ta içimizde, yüreğimizde olan, ey bize şah damarından daha yakın olan Allah'ım, kullarını bütün hatalarıyla, eksikleriyle kabul eder, tek sermayesi seni sevmek olan bu yeryüzü dilencilerini kapına tutunmuş, senden bağışlanma bekleyen bu aciz kullarını da sever ve bağışlar mısın Rabbim? Senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, razı olacağın amelleri işlemenin sevgisini ve sana kavuşma gücünün sevgisini diliyoruz. Katından hiç boş çevirmediğin ellerimizi sana uzatarak sevgini diliyoruz. Bizi imanla, sevgiyle yaşayanlardan, etrafa sevgi saçanlardan, yüreklere sevgi tohum tohum ekenlerden ve ardından sevgiyle, saygıyla söz edilenlerden eyle. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esma-ül Hüsna'dan El-Halık Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak hakikatiyle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmedim. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm kederinden, derinden, yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dalları büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik. Bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم

الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

دين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

الطواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن

يستفزونك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Medine, en sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı, güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki nebi-i muhtereme.

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti, o benim sun-i bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan bahtine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizen ile briz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

26 Ağustos 1922. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği. Saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır. Tabağında kırmızı elmaların çürüğü. Yüreğini umutla koyar sabır taşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini. Ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Dilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık. Düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin. Kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin. Dirilişin tahtını devirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül. Kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban. Nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına.

0: Âl-ı İmran 35-36. Hannenin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine serve ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sılada garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği serzeniş. Garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği serzeniş. Mızrakları cazibesiyle

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil,

0: ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.